Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Yaşar Turna'dan alınan bir türküyle başlıyoruz. Giresun'un içinde.

Karşıdan gel göreyim, eline gül vereyim. Yalancısın sevdiğim, nasıl gönül vereyim? Ali Canlı'nın derlediği bu Konya türküsünde Semra Bağcı'yı dinliyoruz.

Faik Boz ve Mevlüt Canaydın'dan alınan İndim Yarim Bahçesine Gül Açılmış Elazığ türküsünü Kenan Tuna seslendiriyor.

Hamdi Polatoğlu'ndan Mustafa Hoşsun'un derlediği Urfa'ya Paşa Geldi, Van türküsünü Ali İbicek'in yorumundan dinliyoruz.

Hele bakın şu gül yüzlü güzele, kaşlar ela göze yay olmuş gitmiş. Mevlam onu özenmiş de yaratmış, melek yüzü 15'inde ay olmuş. Zühtü Erkaleli'den alınan bu Denizli türküsünde Yeşim Dağlı'yı dinliyoruz.

Seher Yeli programımız Ali Abbas Aslan Türk'ten alınan bir Malatya türküsüyle devam ediyor. Muharrem Temiz'den dinliyoruz. Bu gelin yaylayı yaslı yaylamış.

Bartın'a doğru uzanıyoruz şimdi. Mapushane içinde yanıyor gazlar. Kaynak kişi Muzaffer Özden ve seslendiren Zeynep Cihan.

Söz ve bestesi Davut Sulari'ye ait Necef Deryası türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Haldun Karabudak sizinle.

Hastane önünde incir ağacı. Doktor bulamadı bana ilacı. Baş tabip geliyor, zehirden acı. Garip kaldım, yüreğime dert oldu. Ellerim vatanı, bana yurt oldu. Nida Tüfekçi'den alınan bu Yozgat türküsünü Emine Akkuş'tan dinliyoruz.

Hisar'la Ahmet'ten alınan bir Kütahya türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Elif dedim, be dedim. İlhan Menteş sizlerle.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Murat Yumak ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Bademliğe bir incecik kış oldu. Osman Kalay sizlerle.

0: Seher Yeli.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Burak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin önemine ve bölgedeki güvenlik krizine dikkat çekti. Türkiye'nin güçlü olmak dışında seçeneği bulunmadığını belirtti. Erdoğan, gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi iki ayrı adreste iki ayrı grup toplantısı gerçekleştirdi. Meclise giriş noktalarında yaşanan gerginlik nedeniyle toplantı salonuna ziyaretçi alınmadı. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, arınacağız, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz dedi. Kılıçdaroğlu, ahlaklı bir kurultay yapacaklarını söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise meclise yaptığı konuşmada bu kürsüde konuşma yapmayı kendi adıma zafer olarak görmüyorum dedi. Özel olağanüstü

Kurultay sürecine yönelikse madem kurultayı yapabileceğinize ikna oldunuz o kurultayı yapmalısınız ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de yaşananları yönetim buhranı olarak nitelendirdi. Özgür Özel, ateşe körükle gitmemeli, aklı selimle hareket etmeli, keskin sirke ancak küpüne zarar verir uyarısında bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 6. kez toplanacak komisyon, farklı branşlardan akademisyenleri dinleyecek. Toplantıda dijital tehditler ve alınacak önleyici tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya gidecek. Fidan zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Zirvenin gündeminde bölgesel işbirliği, güvenlik ve uluslararası gelişmeler olacak. Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde bayrak değişimi gerçekleşti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28 diplomata yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk üniteye temsili nükleer yakıt yüklendi. Tesisin mekanik, hidrolik ve termal sistemleriyle yapısal dayanıklılığı test edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu yılın sonuna kadar birinci üniteden ilk elektrik üretimi gerçekleştirilecek dedi. Ankara'da dün akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili olduk. Yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bir araç yağış nedeniyle yolda oluşan çukura düştü. Ankara'da dernek adı altında kumar oynatılan operasyonlara, mekanlara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 11 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda silah, para ve altın ele geçirildi. Antalya, Adana, Ankara ve Muş merkezi 73 ilde yasa dışı bahis operasyonları düzenlendi. 207 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 18 milyar liralık para hareketliliği tespit edildi. ABD ordusu İran'a Amerikan helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla saldırılar düzenledi. 3 dalga halinde düzenlenen saldırıya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump, karşılık vermek çok önemliydi dedi. Tahran'dan hiçbir saldırı ve tehdidi cevapsız kalmayacak açıklaması geldi. Bahreyn'deki Amerikan donanmasının hedef alındığı bildirildi. Almanya'da terör örgütü NSU, Köln'de gerçekleştirdiği saldırının 22. yılında anma töreni düzenledi. Törende ırkçılık ve terör lanetlendi. Köln Başkonsolosu Hüseyin Kantem, saldırıya uğrayan Türk caddesinin hiçbir zaman yalnız kalmayacağını söyledi. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. TRT Türkü'de sabaha, TRT Türkiye İstanbul'a, yeni güne, yeni günün sabahına. Efendim 10 Haziran 2026 günlerden çarşamba, haftanın 3. günü. İstanbul Radyosu'ndan yine sizlerle birlikteyiz. Güzel bir gün sağlıkla, huzurla, mutlulukla, bereketle geçireceğimiz, sizlerin de iyilik ve güzellikleri eklemeyi unutmayacağınız yeni bir gün olsun. Efendim Anadolu'nun ezgileri yine heybemizde, yollara düşeceğiz. Hemen her yöreden bir türküyle yine buluşacaksınız. Bugünkü programımızda saat 7.30'da yol raporunu aktarıyoruz, 8'de hava raporu, 8 sonrasında istekler saati, sürekli dinleyicilerimizin bildikleri şeyler. Ama bugün ilk kez dinliyorsanız programımızı, haftanın 7 günü sabah 7-10 arası İstanbul'dan canlı yayındayız. Programımızın son 2 saatini isteklere ayırıyoruz. Sosyal medyadan ulaşıyorsunuz bizlere. Facebook, X, Twitter, Instagram'da TRT Türkü sayfasındayız. Bize şu dakikadan itibaren mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sıradaki türküyü seçiyorsanız ya da gönlünüzden geçen bir türkü varsa ya da TRT Türkü dinleyenlerine bir merhaba demek isterseniz buyurun TRT Türkü sayfasına diyelim. Kerem Bulut, Servet Sever, Pınar Kundakçı Temel, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Ve bugünkü birlikteliğimizin açılışını bir Adana türküsüyle yapalım. Ahmet Yamacı, Haydar Çetin'den derlemiş.

İşte onları sıraya alalım ve siz dinleyenlerimizle buluşturalım o güzel ezgileri. Önce Onur Şan, Ömer Şan'ın Osman Şan'dan derlediği Sivas'ın türküsünü okuyacak. Kapıya çıktım ki yeller esiyor diyecek. Ardından da sözü Mehmet Çalmaşır'a bırakacak. Bugün bizde düğün var Bayburt türküsünde.

Efendim bir Bayburt türküsüydü Fazlı Oğuzhan'dan. Müzik Dairesi Başkanlığı Türk Halk Müziği Müdürlüğü'nün derlemiş olduğu "Bugün bizde düğün var, sana da davetim var. Aç neçeyi yüzünden, çık bara sallan bakalım." Mehmet Çalmaşur'un sesinden sizlere ulaştı. 7.23 saatimiz, İstanbul Radyosu'ndan birlikteliğimiz devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Şimdi dinleyeceğimiz bir ağrı türküsü var sırada. Talat Baydar'dan Suat Işıklı'nın derlemiş olduğu yine sevilen bilinen, gönlümüzde olan türkülerimizden biridir. Nazmiye Özgül Coşkun'un sesinden. Altını sarraf bilir, güzeli saran bilir. İkimizin derdini ancak yaradan bilir. Kaş oynattın göz ile, yandı yürek köz ile. Bilmem nasıl bağladın sen beni bir söz ile.

0: Tren Gelir Kışla'dan Burhan Gökalp'ten alınan Ankara Çubuk Karaköy'ün türküsüydü. Sizler için Gülşen Kutlu seslendirdi.
1: Yol durumu.

0: Efendim 10 Haziran 2026 Çarşamba günü itibariyle karayollarında son durum şöyle. Konya-Afyonkarahisar yolunun 50 ile 54. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21 ile 24. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak veriliyor. Muğla-Denizli yolunun 22 ile 27. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33 ile 37. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Keşan-Gelibolu yolunun 70 ile 71. kilometreleri arasında, Kayseri-Niğde yolunun 5 ile 10. kilometreleri, Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 0 ile 2. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları var. Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 8 ile 12. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Bingöl-Karlova yolunun da 1 ile 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları var. Tirebolu-Eynesil yolunun 29. kilometresinde bulunan Eynesil tünelinde elektrik-elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 9 Haziran 2026-19 Haziran 2026 tarihleri arası sabah 8 ile akşam 17 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. İyi yolculuklar diliyoruz.
1: Yol durumu.

Ümit Topçan'ı Afyon'un Abdullah Uluçelik'ten, Nezahat Bayram'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu bu türküsünde dinledik. Dam başına ası da koymuş kalbırı. 7.38'i gösteriyor saat. Az önce yol raporunu aktardık. Bir kez daha güvenli yolculuklar dileyelim. Trafikte olan dinleyenlerimiz için hayırlı yolculuklar. 8'de hava raporunu okuyacağız. Bugün hava nasıl olacak detayları paylaşacağız. İstanbul'da rüzgarlı bir geceydi. Hafta sonu için yağmur bekleniyor İstanbul'da ama bakalım bugün nasıl olacak ve tüm yurt genelinde detayları sizlerle paylaşacağız hava tahmin raporunu okurken ve sonrasında istekleriniz için sıradaki türküye ortak olmak isteyen dinleyenlerimizin mesajlarına sosyal medyadan göz atmaya başlayacağız. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasına düşüyor yazdıklarınız. Çok teşekkür ediyoruz ilginize. Her zaman olduğu gibi beraberliğimiz son iki saatte sizlerin paylaşımlarıyla ve dinleyeceğimiz türkülerle geçecek. Şimdi bir başka güzel türküye geçelim. İstanbul Radyosu'ndan programımız TRT Türkü'de sabahın devam ettiğini ileterek şıkır şıkır bir Ankara türküsü geldi. Ahmet Yamacı'nın türküsüdür. Sizler için Sibel Güzel okuyacak. Mor koyun neler gelir, dağları deler gelir. Hakikatli yar olsa uykuyu böler gelir.

Bir Antalya türküsü Hasan Kalkan'dan Hamdi Özbay'ın derlemiş olduğu ağıt türünde bu türküyü Seçkin Tutuş'tan dinlediniz. Kalkan ile Kapı Taşı'nın Arası. Saat 7.49'u gösteriyor. Ağıt türünde bir başka türkümüz daha var. O da Aydın Nazilli'nin türküsü Vehbi Babacan'dan. Ankara Devlet Konservatuarı'nın derlemiş olduğu türküyü de Oğuz Doğan Cengiz sizler için seslendiriyor. Çivril Köprüsü'nde atımı bağladım.

0: Dinlemiş olduğunuz bir Balıkesir türküsüydü, Çimen İpekçi'nin seslendirdiği. Ali Turan, Mehmet Turan ve İbrahim Çalgı'dan, Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu ezgi. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek, gönül bu sevdadan vaz mı geçecek?
1: Hava durumu.
0: Efendim, hava tahmin raporuna bir bakalım. Hava nasıl olacak bugün yurt genelinde? Meteorolojik görünüm nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'da Sivas ve Yozgat hariç, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'de Giresun hariç, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Hakkari çevreleri ve Denizli'nin doğusuyla Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerimizin beklenen hava sıcaklıkları şöyle: Bursa 31, Çanakkale 30, Edirne 33, İstanbul 28, Afyonkarahisar 25, Denizli, İzmir 33, Muğla 31, Adana'da 31, Antalya 27, Burdur, Hatay 28, Ankara, Eskişehir 27, Kayseri ve Konya 26, Bartın 30, Bolu 26, Kastamonu 25, Zonguldak 24, Amasya 29, Rize, Samsun 25, Trabzon 23, Erzurum'da 23, Kars 22, Malatya 31, Van 25, Diyarbakır, Şanlıurfa 36, Mardin ve Siirt 34 derece.

Alim Deresi'nin Delik Taşları, Nevşehir Ürgüp'ün türküsüyle Ahmet Ataalp'ten Halil Yüreğli'nin derlemiş olduğu türküyle ve Tülin Berbergil'in yorumuyla başladık efendim. Artık ikinci saat istekler bölümündeyiz. Bu türküyü seçen dinleyicimiz Bursa'dan kıymetli dinleyenlerimizden Hasan Uslu'ydu. Güzel dilekleri ve dualarıyla bizi karşılamış, çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin seçmiş olduğu bu ezgi için de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hasan Uslu'ya sevdiklerine armağan oldu bu türkü. 8.04'ü gösteriyor. İstanbul Radyosu'ndan programımız 10 Haziran 2026 Çarşamba günü sabahında devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasında pek çok iletinin belirdiğini görüyoruz. Son 2 saatimizi haftanın 7 günü canlı olarak ulaşan programımızda sizlere ayırıyoruz. İstekleriniz ve seçtikleriniz diyoruz. Bugünkü programımızda şöyle bir Instagram'ın yorumlarıyla bakalım TRT Türkü sayfasına. Sevgili Şengül Ekinci Antalya Kemer'den dinleyicimiz diyor ki hepimize harika bir gün diliyorum. Repertuar süper. Emeği geçen herkesin yüreğine sağlık. Sizin 7 sonrasındaki sesinizi duyunca diyor, açılışı duyunca bende bir sevinç başlıyor. Efendim ayrıca diyor siz konuştukça ben de size cevap veriyorum. Adeta çok güzel bir paylaşımla devam ediyoruz diyor. Çok çok teşekkürler, gönülden sevgiler. Efendim hep birlikte bu programlarda varız. Siz kıymetli dinleyenlerimiz ve biz mikrofon başındakiler, elbette yapım ekibimiz, güzel bir birliktelik diliyoruz. Bugünkü programımız içinde, bundan sonraki bölüm içinde. Müjgan Kızılkaya, günaydın Pınar Hanımcığım, iyi yayınlar dilerim, sıcacık mesajlar efendim, sağ olun, güzel gönüllerinize sağlık. Anadolu'nun kadim topraklarında nerede dinleniyorsa selam olsun. Türküleri dinlemek huzur veriyor. Bütün TRT Türkü aileme armağan olsun o güzel ezgiler. Efendim Gileboru vatanı Gemerek'ten selamlar diyor Ahmet ve Nurhan Kılıç çifti. Diyor ki torunlarım, kızım, damadım, oğlum, eşim ve bütün sevdiklerim için istiyoruz. Dün bir Sivas türküsü istemiştiniz. İlk saatte istek yerine geldi ama bugün de Neşet Ertaş'tan bir türkü istiyorsunuz. Bakalım süremizi yetiştirebilirsek neden olmasın. Şirin Kırşehir'den, Ozanlar Diyarı'ndan sevgiler diyor dinleyicimiz. Eşim Mercan Hanım, torunum Duru Eymen'e armağan ediyorum. Bu da Ahmet Ersoy'un dinleyicimizin iletisi. Mustafa Çatlakkaya, Aladağ Eğner Köyü'nden. Kahramanmaraş'tan Fatih Çelebi, Osman İnan Ankara'dan, Seydi Alas Adana'dan eşi Zübeyde Hanım için seçmiş. Ali Cengiz, günün güzelliğiyle İstanbul yayın ekibine selamlar, sevgiler. İsmail Eteşken Karabük'ten, Vahis Satılmış, Almanya Dortmund'dan dinleyicimiz diyor ki değerli ekibimiz, dünkü mesajımı dinleyemedim ama ilk saatte yaptığınız anonsu duyunca evet bu benim türküm dedim, anladım, Bayburt türküsü istemiştim. Sırayı aldığınız için size ve değerli ekibinize çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Beni bahtiyar eylediniz. Yüreğinize sağlık. Var olun Vahit Bey. Biz teşekkür ediyoruz. Gurbete sıcacık.

bir memleket selamı gönderebiliyorsak ne mutlu bizlere efendim ulaşıyorsa. Kayseri Karakimse'den İsmet Bey, Gülten Kaymak Edirne'den, Alparslan Can Türk Giresun'dan dinleyicimiz, Selahattin Özdemir Niksar'dan, Özgür Aldemir Mersin'den, Selahattin ve Yıldız Erziçip'ti. Adana'dan kıymetli dinleyenlerimiz Ali Onar İzmir'den, Fethiye'den Bayram Gökçen eşi ve çocukları için istiyor. Sivas Koyulhisar'dan Serkan Alkan, beraberliğimizi paylaşan dinleyicilerimiz. Efendim sıradaki türküyü seçen dinleyenlerimizden, daha doğrusu şimdi gelecek olan türkünün yorumcusunu isteyen dinleyicimiz Gökhan Üner. Umarız şu dakikalarda birlikteyiz. Hakan Ünal'ın sesinden bir türkü istemiştiniz. İstek yerine gelsin ve Kerkük'ün o güzel ezgisiyle sizleri buluşturalım. Helli'den Dağlar Kamış.

Selahattin Mazlumoğlu'ndan Muzaffer Sarı Sözen'in derlemiş olduğu Diyarbakır'ın bu sevilen türküsünü Münevver Özdemir okudu. Bir ceket isterem, kolu dar ola. 8.16 saatimiz, İstanbul Radyosu'ndan programımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Facebook, X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasında iletiler ardı ardına geliyor. Mesajlar düşmeye devam ediyor. Şimdi şöyle bir bakalım, X'e geçelim. Ahmet Uzal demiş ki maşallah bugün de hareketli güzel türkülerle başladığınız güne çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Bir de şu karşı yaylada göç kater kater türküsünü istemiş. İlerleyen dakikalarda bu türküyü sizlere sunacağız. Ahmet Uzal'a ve ailesine armağanımız olacak. Abdullah Albayram, Gaziantep Şahin Bey'den iyi yayınlar.

Artvin Şavşat'ın türküsünde Nida Tüfekçi'nin Cevri Altıntaş'tan derlemiş olduğu bu ezgide Zeynep Cihan'ı dinledik. Çeper çektim, yol açtım. Biz bu Artvin türküsünü Karadeniz'den akrabalarına armağan etmek isteyen dinleyicimiz İstanbul'dan Sıdıka Tavukçu'ya ve sevdiklerine göndermiş olduk selamlarımızla. Efendim saatler 8.24'ü gösteriyor. İstanbul'dan programımız devam ediyor. Satırlarına gözümüz ilişti Murat Odabaşı'nın. Diyor ki sözlerin yetmediği yerde başlar. Yürekte ince bir sızı olup gönül telimize dokunur türküler. Yüzyıllar geçse de gerçekliğini kaybetmez. Her dinlediğimizde geçmişi geçmişe götürür bizi, köklerimize bağlar. Pırıl pırıl bir gökyüzünden güneşin tüm cömertliğiyle gülümsediği yeni bir günün sabahında İstanbul Avcılar'dan kıymetli program ekibinizi muhabbetle selamlıyorum. Özü insan, sözü samimiyet olan, kendisine bile itiraf edemediği insanın duygularına tercüman olan türkülerin mükemmel bir repertuarla biz dinleyenlerle buluştuğu olağanüstü güzellikte bir program TRT Türkü'de sabah. Sözün değerini bilen, türkülerin o derin ruhunu hisseden, böylelikle böylesine nitelikli bir seslenişle alıcılarımıza ulaşan, içten anonslarınızla taçlanan bu şahane programı dinlemek biz dinleyiciler için büyük bir keyif. Yapımdan yayına emeği geçen siz güzide ekibe gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm türküsever dostlara türküleri armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Murat Odabaşı. Her sabah olduğu gibi bu sabahta paylaştığınız güzellikler için. Dinleyenlerimiz dediğimiz gibi X, Twitter, Instagram, TRT Türkü sayfasındalar. Facebook'tan da okuyoruz. Alanya'dan Zeki Özceylan ve sevdiklerinin selamı var. Halil Albayrak bizim Samsun ilk adımdan dinleyicimiz. Yurt içi ve yurt dışındaki bütün TRT Türkü dinleyicilerine armağan olsun diyor. İzmir'den Savaş Özat'a, Kayseri'den Bekir Gültekin, İhsan Özdoğan, hoş geldiniz, hayırlı sabahlar diyor TRT Türkü dinleyicileri için. Sıradaki türkülerimize ortak oluyor Gülşehir Nevşehir'den. Az önce dinleyicimiz Ahmet ve Nurhan Kılıç çifti sabırsızlıkla bekleyeceğiz bu türküyü demişlerdi. Şimdi istediğiniz türküyü Nuri Esentürk'ün sesinden sizlere sunalım. Ne güzel yaratmış seni Yaradan.

Şu karşı yaylada göç katar katar, bir güzel sevdası serimde tüter. Bu ayrılık bana ölümden beter, geçti dost kervanı, eyleme beni. Erzincan Tercan'dan bir deyiş, Hıdır Ersoy'dan, Muazzez Türing'in derlemiş olduğu bu türkü, Saime Can Türk'ün sesinden sizlere ulaştı. Uzal ailesine, İzmir Buca'ya armağan ettik efendim bu türküyü. Ve bir başka güzel ezgiye hemen geçiş yaptık. Bir buçuk saati geride kaldı programımızın, 8.32'yi gösteriyor zaman. İstanbul Radyosu'ndan canlı yayındayız. TRT Türkü'de sabahta bir Bitlis türküsüyle, Selahattin Alpay'ın türküsüyle Azize Gürses mikrofonda. Bitlis'in önünde bağlar, o yar oturmuş gül bağlar, bu redlere dayanamaz, ne hastalar ne de sağlar. Vay hanım hanım hey, sen benim yar dermanım, belalım ley.

İbrahim Can'dan dinledik, bir Bilecik türküsü okudu Saadet Yılmaz Bircan'ın. Nuriye Yılmaz'dan derlemiş olduğu türküydü. 50 de değil, 60 değil. 8.41 saatimiz, İstanbul'dan programımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Hemen iletiler için tekrar dönüyoruz Facebook'a. Çanakkale Çan Yaykın Köyü'nden Ramazan Kompir'in mesajını gördük. Malik Yapar Berlin'den günaydın, hayırlı sabahlar dedi. Hacı Bektaş halkına armağan olsun güzel türkülerimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Memleketimizden selam gönderelim Berlin'e. Suna Koçak da bizim Berlin'den dinleyicimizdir ama artık memleketine döndü. Türkiye'de ve Didim'den bizlere sesleniyor. Merhaba, günaydın demiş. Hoş geldiniz diyelim. Selam ve sevgilerimizle. Metin Yıldırım Tortum Doruklu Köyü'nden, Mehmet Ali Akyıldız Trabzon Araklı Kayacık'tan,

Edirne Uzunköprü'den Mithat Kaykı, denize Çivril'den Yücel Çünkuş, gününüz aydın, neşeniz daim olsun, sofranız bereketli, var olun. Ramazan Dere Antalya Korkuteli Avdan Mahallesi'nden Dere ailesi için bir türkü istiyor. Afyonkarahisar'dan Mustafa Atmacı, dinleyicimiz Durak Çağatay Erzurum'dan yazdı. Eskişehir'den Tuncel Erol, Ahmet Özçelik, Ümit Tokçan'ın sesinden bir türkü istemişti. Ümit Tokçan yorumunu geçtiğimiz saat içerisinde dinlettik. Umarız birlikteydik o dakikalarda. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik. Hakan Yeşil İzmit'ten Muammer Mustafa, Batı Trakya'dan Gümülcine'den günaydın bütün dinleyicilerimize kucak dolusu selamlar. Diyor ki bir Rumeli türküsü tüm dinleyenlere armağan olsun. İlerleyen dakikalarda efendim buluşturalım sizleri yörenin türküleriyle. İstanbul Çekmeköy'den Rençber Hasan Özkan, dinleyicimiz Davut Güleç Kayseri'den takipçimiz, Ankara'dan yazıyor Turan Akman Erkılıç. Türküler bir yönüyle acıyı, kederi anlatır, bir yönüyle de neşeyi, arzuyu, güzelliği. Türkü tadında daha nice güzellikler diyelim sabahımıza. Türkü bereketi düşsün bütün öğretmenlerimize, öğrencilerimize, arkadaşlarımıza armağan olsun. Merzifon'dan Cüneyt Bolat yazdı, eşi Gülcan Hanım için istiyor. Uşak'tan Maya Türköz, Bihiye Özgür de Uşak'tan, Vehbi Aksungur Konya Selçuklu'dan, Ergun Aktaş hoş geldiniz Ordu'dan selamlar diyor. Niğde Kemerhisar'dan Murat İşi Sağlam selam ve sevgileriyle programımızı takip ediyorlar. Şimdi Soner Özbilen yorumuyla dinleyelim. Bir Bolu türküsüdür. Emin Barın'dan Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Ada Yolu Kestane.

Bir Bursa türküsüydü Rüstem Avcı'dan dinlediğiniz. Evlerinin önü Nane Maydanoz. Saat 9'a yaklaşıyor efendim. 8.50 oldu. İstanbul'dan programımız devam ediyor. TRT Türkü'de sabahtasınız. Mustafa Erkılıçoğlu Kocaeli Gebze'den selamlar. Matbaa çalışanları olarak biz de buradayız. Dinlemeye devam ediyoruz. Sıradaki türküyü Bursa'daki anneme göndermek istiyorum. Armağan olsun diyorlar. Ayten ve Ayfer Mosmos kardeşler şimdi yazdılar. Zonguldak Çaycuma'dan selamlar. Türküleri sizlere armağan ediyoruz. Dinleyicilerimizden Sedat Uzun mutlu sabahlar demiş değerli dostlarım. Sıradaki türküyü Müslüm Yok, Hasan Özcan, Gürol Üsta Ömeroğlu, Ercan Çolak, Bülent Çelik, Murat Arıkan, Mehmet Açar, Ali Yurdakul, Hüseyin Kargı'dan Nazmi Horoz, Yavuz Boz için istiyorum. Özellikle bir Neşet Hoca yorumu olursa çok seviniriz diyor. Tokat'tan selamlarımla diye yazmış Sedat Uzun'a ve sevdiklerine. Armağan edelim Neşet Ertaş'ın sesinden. Onun yorumuyla türküleri bekleyen çok dinleyicimiz var. Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'den yazdı. Ahmet Ersoy Denizli Yüreğil'den günaydın diyor. Konya Güney Sınır'dan Mustafa Bey, Kayseri'den Doğan Acar, Alaaddin Doğan, İzmir Özdere'den. İnşaat mühendisi oğlum Mustafa Tosun Özdemir için istiyorum, kendisi Kayseri'de. Hasan Ceylan Aydın'dan, Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden Yavuz Selim Karlıdağ ve Burdur, Gölhisar'dan Hüseyin Akbaş. Şimdi gelecek olan türkümüzün taleplileri. Neşet Usta'nın sesinden gelsin diyelim Çiçek Dağı.

Vurun Gelin Kınası bir kına düğün türküsüydü sizler için. Sanatçımız Kenan Tuna seslendirdi Edirne Uzun Köprü'nün türküsünü. Efendim saat bu türküyle birlikte tam 9 oldu. İstanbul'dan yayınımız devam ediyor. 10 Haziran 2026 Çarşamba günü sabahında sıradaki türküye ortak olan dinleyenlerimiz sosyal medyadan ulaşmayı da sürdürüyorlar. Lütfen devam edin. Son saatimizde de yine okuyacağımız istekleriniz var. Sıradaki türküleri sizlere ve sevdiklerinize göndermek istiyoruz. Afyonkarahisar'dan Ramazan Özünlü yazdı. Mahmut Kalın yazıyor sıradaki türküyü, istediğini söylüyor. Bir türkü istemişsiniz ama bir bakalım, eğer zamanımız yetişirse neden olmasın. Serap Çölkoş'u günaydın diyor, sıradaki türkümüzü istemiş. Servet Coşkun, Mustafa Yavuz Coşkun, iş arkadaşları için istiyorum diyor ve TRT Türkü ailesine de Hatay Dört Yol'dan selamlarımı gönderiyorum diyor. Mustafa Fenercioğlu, Namık Uras bir Neşet Ertaş türküsü istemişti. Az önce Neşet Usta'nın yorumuyla sizleri buluşturduk. Hacı Ayaz Giresun Espiye Güzelyurt Köyü'nden ve Ayhan Baybostan İzmir Kemalpaşa'dan gelecek olan türkümüzün istekleri. Şimdi Süleyman Yıldız'ın sazından ve sesinden sizlere sunacağımız bu türkü aynı zamanda İskenderun'dan dinleyicimiz Meryem Dingil'in de bize istekte bulunduğu türkülerimizden biridir. Kendisine, kıymetli ailesine armağan olsun diyelim. Bütün dünya senin olsun.

Bir Erzurum türküsüydü sanatçımız Adile Kurt Karatepe'nin İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Koromuz eşliğinde seslendirmiş olduğu Ay Aydındır Ayılmaz. Biz bu türküyü Elazığ'dan dinleyenlerimiz Demiray ailesine, Okyar Bey'e, Sevilay Hanım'a, Gökhan'a armağan etmiş olalım. 9-12 saatimiz İstanbul Radyosu'ndan programımız devam ediyor. Şimdi Ekse tekrar bir döndük. Kadir Özcan'ın mesajını gördük. Diyor ki Kadir Bey, her sabah kızım Yaren Esma 2,5 yaşında, oğlum Yiğit Efe, o da 7 yaşında sizi dinliyoruz. Kızımın adı Özel Gönlüm'ün eşsiz çalgısından geliyor. Evet Yaren, Özel Gönlüm'ün tambura, bağlama ve cürayı aynı gövdede birleştirdiği taz, saz, dostluk, arkadaşlık anlamına gelen Yaren. Ne mutlu size efendim, çocuklarınıza da bu güzel türkü sevdasını aşılamışsınız. Diyor ki sanırım türküleri nedenli sevdiğimi anlatmaya gerek yok. Türkülerle yaşamaya devam. Herkese selam ve sevgilerimle. Çok teşekkür ediyoruz. Bizden de selamlar, sevgiler. Duran Sungur Sivas Altınyayla Deli İlyas kasabasından. Duran Sungur çok zamandır görmediğimiz bir isimdi. Hoş geldiniz diyelim. Kendisi de demiş ki uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Sıradaki türküyü sizlere, aileme, operatör ve şoförlere, bizi dinleyenlere ve tüm Deli İlyaslara armağan ediyorum. Sivas Gürün'den selam ve sevgiler. Bir başka dinleyicimiz var. İzmir Bayraklı'dan Fazıl Ahmet, Hakan ve Ünal için sıradaki türkülerimizi, türkümüzü de armağan edelim. Şimdi Özgür Eren yorumuyla Balıkesir yolunda diyeceğiz ve yöreye doğru yol alacağız.

Dobi Ahmet'ten Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Çankırı türküsünü Işık Başel'den dinledik. Kaçma güzel kaçma, ben adam yemem. 9.21 oldu saatimiz, hemen Instagram'a dönelim, pek çok ileti var. Orada Gönül Tuncay Akboğa ismiyle görüyoruz dinleyicimizin iletisini. Bütün TRT Türkü ailesinin, çalışanlarının ve dinleyenlerinin selam ve sevgilerle diyor. Darıca Kocaeli'nden sevgiler gönderiyorum. Kayseri ve Kars'ta olanlara gelsin diyor sıradaki türkümüz. Bir yanım Kayserili, bir yanım Karslı. Hasan Yavuzsoy Uşak Eğlence Köyü'nden yazıyor. Sevgiler, selamlar demiş. Şaban Dinç Kütahya Tavşanlı Eğri Gözdağ Eteklerinden selamlar. Neşet Ertaş'tan Çiçek Dağı türküsünü isterim diyor. İnşallah bir başka yayında diyelim. Çünkü Neşet Usta'nın sesinden bir türkü dinledik efendim. Sizi dinleyen ablam ve enişteme, çalışma arkadaşlarıma, şoför ve operatörlere türkülerimiz armağan olsun. Denizli'den Yunus Şen Ocak, Sedat Atay günaydın. Çorumlulara Tekirdağ Çerkezköy'den selam gönderiyorum. Çok kıymetli annem, eşim, kızlarım Arven ve Nevra için seçiyorum türkümüzü. Efendim Hasan Beşirli Giresun Esbiye Cibril Mahallesi'nden, sizin de isminizi uzun süredir okumuyorduk Hasan Bey. Biraz ayrı kaldım diyor TRT Türkü dinleyen ve dostlarından. Sıradaki türküyü aileme, arkadaşlarıma istiyorum. Yağmurlu bir Ankara sabahı demiş Tekin Koluçolak, Osmaniye Kadirlili hemşehrilerimize ve TRT Türkü dostlarımıza gelsin. Manisa Kula'dan Enbiya Köse sıradaki türküyü istiyor.

diyor. Emine Demir Atamer Trabzon'dan merhaba, iyi sabahlar. Kütahya Simav'dan da Hüseyin Ertuğran yine programımızın dinleyicileri. İstanbul'dan bir dinleyicimiz var. Kağıthane'den Seval Şehirli. O da türkülere olan sevdasını söylüyor ve güzel türkülerden birine ortak olmak istiyor. Sanatçımız Gülseren Tatlıpınar yorumuyla dinleyelim. Elazığ'ın türküsünü Hasan Çelikel'den Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Saray yolu incedir.

Sanatçımız Mücella Atay'ı Gaziantep'in türküsünde dinledik. Zülküf Altan'ın derlemesiydi. Dama çıkma iz olur. Emmoğlu adıyla da biliyorduk bu türküyü. 9.31 olmuş saatimiz efendim. Artık son yarım saat içerisindeyiz. İstanbul'dan programımız sürüyor. Şimdi Ali Kamalı Erzurum Uzundere Çamlıyamaç köyünden sizleri dinliyorum demiş. Selamları var. Teşekkür ettik kendisine. Oktay Hançer diyor ki mutlu sabahlar, mutlu günler diliyorum Erciş'ten. Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı Takımımıza başarılar diliyorum şimdiden. Sıradaki türküyü eşim, çocuklarım, siz kıymetli ekibiniz için istiyorum. Evet efendim, A Milli Futbol Takımımızın maçları başta olmak üzere Dünya Kupası heyecanı yine TRT ekranlarında yaşanacak. 11 Haziran 19 Temmuz tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenleniyor 2026 FIFA Dünya Kupası ve dediğimiz gibi TRT ekranlarında yaşanacak. Bu heyecan yine. Teşekkür ediyoruz hatırlatma için de dinleyicimize. Biz de başarılar dileyelim A Milli Futbol Takımımıza şimdiden. Bir diğer dinleyicimiz Murat Şükür yazmış. TRT Türk'ünün büyük ailesine Gebze'den selamlar, sevgiler. Ayvalık'ta güzel bir sabah demiş İbrahim Kabaoğlu. Ömer Akaryalı Sakarya'dan. Çanakkale Ezine'den Güray Yılmaz. Diyor ki torunlarım, gelinim, oğlum ve eşim için istiyorum ben de türkülerden birini. Selahattin Balkan Manisa Turgutlu Musalar Yeniköy'den. Sıdık Kırmakaş Tokat Sulusaray. Antalya'dan Musa Toros, Ahmet Arslan Çanakkale Biga'dan dinleyicimiz, Fikret Dikmen Niğde'den tüm türkü dostlarına günaydın, türkü tadında güzellikler yaşamak dileğiyle. Eskişehir'den Şaban Günhan yazmış, dinleyenlerimizden Melih Kumpas oğlu Mustafa Kumpas için de çalalım. Ahmet Bey sabah şerifleriniz hayırlı olsun diyor. İsmail Hakkı Onur Bursa'dan. Gülay Karabulut Konya Selçuklu'dan, efendim şu anda kahvaltıda oğlumla birlikte sofradayız diyor ve demiş ki oğlu bu neyin neşesi anne, ben de daha ne olsun, TRT Türk'ü dinleyen bana ve oğluma eşime armağan olsun diyor Gülay Karabulut. Afiyetle efendim, sağ olunuz paylaştığınız için. Niksar'dan Selami Kabakçı, Nevşehir'den Ramazan Altın, Soner Koç yazıyor, Kazım Ülgü'de TRT Türk'ü'de sabah programına selamlar diyor. Osmaniye Bahçe Bekdemir'den. Şimdi efendim Karadeniz'e şöyle bir çıkalım. Çünkü Giresun Görele Çavuşlu Köyü'nün çok güzel bir türküsü vardır. Ömer Akpınar'ın derlemiş olduğu, kaynak kişi olarak da onu görüyoruz. Sizler için Bülent Aslan seslendirsin. Aa sarın balını, gel salını salını. Adam cebinde taşır senin gibi gelini. Oy Asiye Asiye, tütün koydum kesiye. Anam seni verecek de bir bağ pres.

Bir Gümüşhane türküsü dinlediniz sanatçımızdan Sema Kaya'dan Avluya Bir Kuş Kondu. İstanbul Radyosu sanatçıları Türk Halk Müziği Korosu eşliğinde seslendirdi Sema Kaya Doğan. 9.41 oldu saatimiz, efendim bir sona daha yaklaşıyoruz programımız için. Bakalım kimler var dinleyicilerimiz. Haşim Öztürk Giresun Türebolu Karaahmetli Köyü'nden selam göndermiş. Sevgilerle diyor ki birazdan bir Giresun türküsü size sunacağız. Lütfen bekleyiniz efendim. Salim Uğuz yazıyor Uşak Banaz Kızılhisar Köyü'nden. Ankara'dan Sait Bey bizlere katıldı. Burdur Esenevler'den Zeki Gün bizi dinliyor. Ve Şaban Dişli demiş ki günaydın TRT Türkü'de sabahın değerli yapım ve yayın ekibi, güzel bir gün diliyorum. Bugün büyük oğlum Onur'un doğum günü. O şu anda Saraybosna'da. Epeydir de göremedik birbirimizi, tahmin edersiniz. Çok özledim bu sabah, özlemimi, ona olan sevgimi türkülere katmak istiyorum. Siz de destek verir misiniz diyor. Efendim Allah kavuştursun diyelim. Onur'a da nice güzel yaşlar, yıllar dileyelim. Allah böyle ayrılıklar versin diyelim. İyi ki doğdunuz Onur. Belki bizi dinliyordur. Güzel yıllarınız, yaşlarınız olsun. Bundan sonrası için de Şaban Bey hep iyilik ve güzelliklerini görün evlatlarınızın. İbrahim Gümüş Anamur'dan yazıyor. Ali Aydoğdu insan, güzel insanlara, ülkemin güzel insanlarına Trabzon'dan selam göndermek istiyorum. Mehmet Çay Muğla Kavaklıdere'den bizlerle. Afyon'dan Recep Kalkan. Hatice Ünal Acıbayam Kelekçi'den iyi yayınlar dedi. Özgür Aldemir Mersin'den yazıyor. Denizli Yatağan'dan takipçimiz Selim Onay. Hamza Akkurt İstanbul Pendik'ten. Adnan Önem iyi yayınlar diliyorum. Aydın Karacasu'dan selam ve sevgiler. Adana Tufan Beyli, Murat Boran, Kütahya Gediz, Yılmaz Kara Ağaç, Fatih Kağıtçıoğlu, Kırklar Elinden dinleyicimiz eşim Necla Hanım, oğullarım Kaan, Uğur, gelinlerim Esra, Merve, torunlarım Kutluhan ve Doğa için bir türkü bekliyoruz. Eskişehir Mihaliçik'ten Gürol Yavuz, Aziz Ceviz Bilecik Bozüyük'ten, Afyon İsçehisar'dan Hasan Hüseyin Bakır, Samsun 19 Mayıs'tan Ali Çakır, Sultan Balkan, İyi yayınlar diliyorum Manisa Turgutlu'dan, Musallar Yeniköy'den selam gönderiyorum. Bucak'tan Ali Yöntem, Konya Bahçesaray Köyü'nden Ahmet Göğebakan bizlerle. Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir Çipti, kızları ve oğulları için istiyorlar. Darende'den Ergün Tontu, Muğla Dalaman'dan Sezgin Daşdemir, Yozgat Güzelli'den Nevzat Akı, Sinop Boyabat'tan Aziz Aydınlı, Gülay Karabulut yazıyor Konya'dan, Selçuklu'dan selamlar. Sakarya'dan Haşim Varol, Kazım Ülgü, onun iletisini okumuştuk sıradaki türkümüzü seçen dinleyenlerimizden. Ve şimdi Celal Bakar yorumuyla dinleyeceğimiz bir başka türküye geçiyoruz. Bu arada sizler yazmaya devam ediyorsunuz ama yetiştirebilecek miyiz bilmiyorum. Emin Akgün'de Kırklareli Lüleburgaz'dan bizi dinliyormuş. Asker arkadaşlarım Kayseri'den Mehmet Yanmaz, Kula'dan Süleyman Erdoğan, Yaşar Ay, Salihli'den Şevket Demiray, Mehmet Ay Yıldız, onlar için bir türkü bekliyorum diyor. İzmir'den Hasan Yalmancıoğlu ve Serpil Demirci Kocaeli İzmit'ten gelen türkümüzün isteklisi olan isimler. Sanatçımız Celal Bakar mikrofona geliyor bu türküyle efendim.

Hatay Antakya'nın türküsünde dinledik Saadet Yılmaz Bir Can'ı. Aman aman Bağdatlı dedik. Efendim 7.51 oldu saatimiz, artık veda zamanı. Ama birkaç ileti daha var, hemen onları okuyalım. Şaban Bey bir teşekkür iletisi iletmiş. Var olun efendim sizler de. Türkay Hekim yazdı Konya Ereğli'den selamlar. Samsun Atakum'dan Ceyran Şimşek Ayar. Ve dinleyicimiz Yozgat Sorgun'da şu anda çapa yapıyor Volkan Nazlı, kendisine de gönderelim türkülerimizi. Mersin'den Muharrem Uğur, Tevfik Şentürk, Akçabat'tan, Çanakkale'den İsmail Özdemir, Trabzon Çaykara'dan Hasan Keski ve Ramazan Özünlü babası Muzaffer Özünlü için istekte bulunuyor. Afyonkarahisar Sandıklı Yumruca'ya gidecek türkümüz ve biz de bu türküyle artık kapanışımızı yapacağız. Efendim sevgili Sabahat Aslan seslendirecek Zalif'im türküsünü. İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Korosu eşliğinde, ki yarın sabah da bu programdan sizlere seslenecek sevgili Sabahat Aslan. Bizlerse Kerem Bulut, Servet Sever, Pınar Kundakçı Temel yeniden birlikte oluncaya dek esen kalın diyoruz. Müzik.

Bir kelime, bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Azerbaycan yöresinden evleri köndelen yar türküsünde geçen köndelen sözcüğü. Evleri köndelen yar, bize gül gönderen yar. Gülün yar pıza dönsün, mennen üz döndüren yar diyor türkümüz. Burada geçen köndelen kelimesi ters yön, eğri, enine anlamlarında sözlükte yer bulur. Azerbaycan Türkçesinde daha çok kullanılırken Amasya ilimizin derleme sözlüğünde de yer almıştır. Gülün yarpıza dönsün dizesinde geçen yarpız sözcüğü ise su kenarlarında biten kokulu ot, yabani nane anlamındadır. Şimdi Reşit Behbidov'dan derlenen bu mahnıyı Erzurumlu merhum sanatçı Raci Alkır'dan dinliyoruz. Evleri köndelen yar.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, ben Sezin Zor. Bir kelime bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime
2: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin stratejik bir devlet vizyonunun adı olduğunu söyledi. Erdoğan, süreç başarıya ulaştığında milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır dedi. Dün Beştepe'de düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları töreninde konuşma yapan Erdoğan, Türkiye'nin kendi hikayesini yazan bir ülke olduğunu, güçlü olmak dışında seçeneği bulunmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı, gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar vurgusunu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada yayımladığı mesajla 2017 yılında düzenlenen terör saldırısında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı andı. Erdoğan mesajında Aybüke kızımızın aziz hatırası her zaman yüreğimizde yaşayacak ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci zirvesine katılacak. Hakan Fidan zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Toplantıda bölgesel işbirliği ve güvenlik konularıyla uluslararası gelişmeler ele alınacak. Amerika Birleşik Devletleri, Amerikan helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırılar düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla düzenlenen saldırılarda odağında İran'a ait hava savunma sistemleri, karasal kontrol merkezleri ve radar tesislerinin yer aldığı yaklaşık 20 hedefin vurulduğu açıklandı. İran'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde de patlamalar meydana geldi. İran devrim muhafızları ABD'nin saldırılarına misillemede bulunduklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırması gerginliği arttırdı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşılık vermek çok önemliydi açıklamasını yaptı. Tahran'sa saldırılara tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, savaş meydanındaki yenilgilerine rağmen kararlılığımızı test etmeyi seçtiler dedi. Arakçı, saldırı ve tehditlerin yanıtsız kalmayacağını vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen okul saldırılarıyla nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bu amaçla kurulan ve bugün 6. kez toplanacak olan araştırma komisyonu bu kez farklı branşlardan akademisyenleri dinleyecek. Toplantıda

dijital tehditlerle bu kapsamda alınacak önlemler kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Önlem ve uyarılara rağmen trafik kazalarındaki can kayıplarının önüne geçilemiyor. Şırnak'ın İdil ilçesinde bir kamyonetle motosiklet çarpıştı kazada. Bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan 4 kişi ise tedavi altına alındı. Ordu'nun Ünye ilçesinde de iki aracın çarpışması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı. Zonguldak'ta ise bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Haziran ayında yurdun birçok yerinde yaz mevsimi yaşanırken Erzurum'da ise kış mesaisi devam ediyor. Antalya'da sıcak hava yüksek nemin etkisiyle bunaltıcı seviyelere ulaştı. Erzurum'da ise kar mesaisi vardı. Erzurum Tekman Karayolu'nda karla mücadele çalışmalarına devam edildi. Spor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Gey'inle Bahçeşehir Koleji finale yükselebilmek amacıyla bu akşam sahaya çıkacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşmada serinin 5. maçını kazanan ekip adını finale yazdırarak Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Türk Handbolu'nda tarihi bir eşik daha aşıldı. Amilli erkek handbol takımı tarihinde ilk kez dünya şampiyonasında mücadele edecek. Ay Yıldızlar gelecek yıl düzenlenecek organizasyona doğrudan katılım sağlayan Wildcard adlı kontenjandan katılacak. Haberleri sunduk.

0: benim Türküm.
1: Merhabalar, ismim Tuna Türkbey, Ankaralıyım. Kızlarım Nil ve Nehir için Bahçelerde Barım Var türküsünü istiyorum. İyi günler, teşekkürler.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan Yurttan Sesler programıyla sizinleyiz. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton maisterimiz Burçin Aktükün, koromuzun şefi ben Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, tarda Ali Özkan Özcan, kavalda Halil Çokgürekli, meyve balabanda Ömer Altuntaş, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, ritim sazlarda Murat Kas, Gökhan Mert Erol, Hüseyin Özdoğan, basta Olgun Kılıç. Programımıza koromuzun söyleyeceği Ahmet Günday'ın Niyazi Emre'den derlediği bir semahla başlıyoruz. İki durram gelir de Bağdat elinden, gül alır gül verir de kendi elinden.

Koromuz Tokat Zile yöresinden Ali Ekber Çiçek'in Sadık Doğanay'dan derlediği türküyü seslendiriyor. El vurup yaremi incitme tabip, bilmem sıhhat bulmaz hicraneler var.

Muzaffer Sarı Sözen'in Erzincan yöresinden derlediği türküyü Asilhan Doğan'ın sesinden dinliyoruz. Keklik gibi kanadımı süzmedim, murad alıp doya doya gezmedim.

Tuncay Kemertaş, Nida Tüfekçi'nin Ramazan Şenses'ten derlediği türküyü seslendiriyor. Su içemem testiden, sensin beni mest eden.

Hakan Ünal, Sivas Kangal yöresinden Muhlis Akarsu'dan alınan türküyü seslendiriyor. Ey sevdiğim, sana şikayetim var. Ne sevdiğin belli, ne sevmediğin.

Emre Kızıl, Aşık İsmail Nar'dan derlenen Sivas yöresi deyişini söylüyor. Akıl gel beri gel beri, gir gönüle nazar eyle.

Koromuz bizi Amasya yöresinden derlenen bir ağıtla buluşturuyor. Tek kapıdan çıktım yüzüm peçeli, ahbaplar oturmuş iki geçeli.

Amasya yöresinden Aşık Özlemi'den alınan türküyü Tuğba Ger bağlamasıyla çalıp söylüyor. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme telime benim.

Selcan Kökçen Şahin, Aydın Köşk, Gökgiriş Köyü yöresinden Ayşe Akın'dan alınan bir türküyü seslendiriyor. Suya iner tavşanlar, yine oldu akşamlar. A benim nazlı yârim, nerelerde akşamlar?

Aydın Nazilli yöresinden Hediye Hüseyin'den alınan türküyü Çiler Şatıroğlu seslendiriyor. Baba Aydın'a vardın mı? Bana çeyizimi aldın mı?

Mehmet Sezken'in Adıyaman yöresinden derlediği türküyü Emrah Koçak seslendiriyor. Eyvanına vardım eyvanı çamur, odasına vardım elleri hamur.

İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz Yurttan Sesler programının sonuna geldik. Program yapımcımız Seda Arslan Şavural, ton maisterimiz Burçin Aktükün, koromuzun şefi ben Ali Çakar yönetimindeki saz sanatçılarımız, bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, tarda Ali Özkan Özcan, kavalda Halil Çokyürekli, meyve balamanda Ömer Altuntaş, kabak kemanede Cafer Nazlıbaş, ritim sazlarda Murat Kas, Gökhan Mert Erol, Hüseyin Özdoğan, basta Olgun Kılıç. Koromuzun seslendireceği Bayburt yöresinden Ahmet Yamacı'nın derlediği türküyle size veda ediyoruz. Arpalar orak oldu, yakınlar ırak oldu. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın, iyiye, güzele, umuda uzansın yollarımız.

Saat 12. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin stratejik bir devlet vizyonunun adı olduğunu söyledi. Erdoğan, süreç başarıya ulaştığında milletimizin önünde yeni kapıların açılmasına vesile olacaktır dedi. Dün Beştepe'de düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları töreninde konuşma yapan Erdoğan, Türkiye'nin kendi hikayesini yazan bir ülke olduğunu, güçlü olmak dışında seçeneği bulunmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı, gardımızı indirdiğimiz anda bize bu topraklarda hayat hakkı tanımazlar vurgusunu yaptı. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun atama kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kararnameyle 11 Cumhuriyet Savcısı adayıyla 3 hakim adayının ataması yapıldı. Yılın 4. faiz kararı yarın verilecek. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun yarınki toplantısının ardından politika faizi kararı ve mesajları açıklanacak. Karar çerçevesinde enflasyon ve parasal duruşa ilişkin gelişmeler yakından takip edilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci zirvesine katılacak. Hakan Fidan zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek. Toplantıda bölgesel işbirliği ve güvenlik konularıyla uluslararası gelişmeler ele alınacak. Hakan Fidan, Türkiye'nin Balkanlarındaki işbirliğinin güçlendirilmesine verdiği desteğinin altını çizecek. İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor. Lübnan'ın güneyine düzenlenen son saldırılarda 3 kişi yaşamını yitirdi. Çok sayıda kişi de yaralandı. İsrail'in Lübnan'da 3 ay aşkın bir süredir düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3666'ya yükseldi. Bölgedeki insani kriz de derinleşiyor. İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırı tehdidinde bulunarak halkı göçe zorluyor. Amerika Birleşik Devletleri bir Apache helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırılar düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla düzenlenen saldırılarda aralarında İran'a ait hava savunma sistemleri, karasal kontrol merkezleri ve radar tesislerinin de yer aldığı yaklaşık 20 hedefin vurulduğu açıklandı. İran'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde de patlamalar meydana geldi. İran devrim muhafızları ABD'nin saldırılarına misillemede bulunduklarını açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi temaslarda bulunmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Mustafa Çiftçi ziyareti çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman tarafından kabul edildi. Çiftçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürklerle de bir araya geldi. Trafik kazalarında ya da depremde ağır hasar alan araçlarla ilgili sahte ekspertiz raporu hazırlayan çete üyeleri takibe alındı. İstanbul merkezi 16 ilde sahte ekspertiz raporlarıyla dolandırıcılık yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan 39 kişiden 27'si gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Adıyaman'da sosyal medyada silah kullanımı ile ilgili suç unsuru taşıyan paylaşımlar yapan 14 kişi yakalandı. Elazığ merkezi 4 ilde düzenlenen operasyonda da iş yeri kurşunlama olaylarına karışan 10 kişi gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen 3 program kapsamında üreticilere verilen destekler devam ediyor. Bu çerçevede Mayıs ayında girişimcilere 400 milyon liraya yakın hibe verildi. Türkiye Sigorta Basket

Futbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Gain'le Bahçeşehir Koleji finale yükselebilmek amacıyla bu akşam sahaya çıkacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşmada serinin 5. maçını kazanan ekip adını finale yazdırarak Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Türk Handbolu'nda tarihi bir eşik daha aşıldı. Amilli erkek handbol takımı tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek. Ay Yıldızlar gelecek yıl düzenlenecek organizasyona doğrudan katılım sağlayan Wildcard adlı kontenjandan katılacak. Haberleri sunduk.

0: Merhaba, İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan hepinizi sevgiyle kucaklıyoruz. Günün bu güzel saatinde güzel İzmir'den selamlıyoruz efendim sizleri. Türkülerle Gün Ortası programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizler programı hazırlayan Özgür Yardımcı, Tonmeister'imiz Yusuf Günday ve mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Bugün yine İzmir Radyosu'nun birbirinden kıymetli ses ve saz üstadlarını stüdyomuzda konuk ediyoruz. Ethem Kaya, Asilhan Doğan, Ali Çakar ve Selcan Kökçen Şahin, bugün solistler geçidimiz var. Türkülerimizi, birbirinden güzel türküleri bu güzel seslerden dinleyeceğiz. Onlara saz üstadlarımız, saz grup şefimiz bağlamasıyla Murat Tezcan Ün, yine bağlamasıyla Gürhan Yüksel, kavalıyla Fedai Tek Şahin, kabak kemanesiyle Cafer Nazlı Baş, ritim sazlarda Murat Kas ve bas gitarıyla Tayfun Şakalakoğlu eşlik ediyor. Çok güzel bir Amasya Merzifon türküsüyle açtı programı sevgili Ethem Kaya. Hoş geldin Ethem, selamlar.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum.
0: Gökyüzünde bölük bölük durnalar dedik.
1: Evet, memleketle, memleketimin türküsüyle merhaba dedik. Radyoları başlarında bizleri dinleyen tüm türkü yolcularına, türkü dostlarına selam olsun.
0: Evet, bir güzel türkü daha isteyeceğiz tabii senden. Bu kez nereye gidiyoruz?
1: Hemen yan komşumuz Tokat'a gidiyoruz. Güzel bir deyiş var.
0: Hı hı.
1: Siz mi anons etmek istersiniz?
0: Sadık Doğanay'dan, evet, alınan güzel bir deyiş. El vurup yaremi incitme tabip diyoruz şimdi de.

0: Çok teşekkürler. Nefesine sağlık. Gönlünüze sağlık.
1: Sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok güzeldi gerçekten. Var olun. Efendim, türkülerle gün ortasında solistler geçidi demiştik. Şimdi mikrofon başına Asilhan Doğan geliyor. Merhaba Asilhan. Hoş geldin sen de yayına.
2: Merhaba. Hoş bulduk. Kolaylıklar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Çok güzel bir repertuar görüyorum. Senin de hazırladın. Evet. Önce Uşak'a uzanıyoruz galiba.
2: Evet. Uşak'a gidiyoruz. Selçuk Erim'den alınan Kiremit'te buz musun, gelin misin, kız mısın diyeceğiz.
0: Dinliyoruz, buyurun.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Ne güzel bir türküydü.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Tüm saz üstadlarına da gönüllerine sağlık diyelim. Kavak kemanesiyle Cafer Nazlıbaş ne güzel yine o tellere dokundu, yüreklere dokundu.
1: Sağlık.
0: Sağ olsunlar, var olsunlar. Sıradaki türkümüz uzun zamandır aslında bir Kıbrıs türküsü dinlemiyoruz programda. Evet. Bir Kıbrıs türküsü olacak değil mi?
1: Hanaylar yaptırdım, döşetemedim diyeceğiz.
0: Buyurunuz.

Çok teşekkür ediyoruz. Refai Berkalp'ten alınan bu güzel Kıbrıs türküsünde dinledik sevgili Asilhan Doğan'ı. Evde, işte, yolda, tarlada ya da atölyede bir yandan da işlerinizi yaparken bizleri dinleyen siz sevgili dinleyicilerimiz. İzmir Radyosu'ndan canlı olarak çalıp söylediğimiz türkülerle gün ortası programımızda sazlar akortlarını yaparken bizler sizler için güzel, hareketli bir Trabzon türküsü seçtik. Aysun Gültekin'in sesinden dinleyeceğiz. Tarlaya ektim soğan, bitmedi yedi Doğan, hep mi güzel oluyor, senin annenden Doğan diyoruz şimdi.

0: TRT Türkü.
1: Efendim saatler 12.30'u gösterdi bile. Türkülerle gün ortası keyifle kaldığı yerden devam ediyor. Yeniden Yılmaz İpek Stüdyosu'nda İzmir Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları sizler için canlı olarak çalıp söylemeyi sürdürecek. Solistler geçidi var bugün demiştik. Bu kez Ali Çakar mikrofon başında. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar Leyla Hanım, hoş bulduk, hoş buluştuk.
1: Çok sağ olun.
2: Türkülerle gün ortası programından değerli dinleyenlerimiz, sevgilerimizi gönderiyoruz. Onlar için çok güzel türküler hazırladık.
1: Gerçekten öyle görüyorum. Önce Kayseri'ye uzanıyoruz galiba, değil mi?
2: Evet, Kayseri yöresinden Ahmet Gazi Ayhan'dan alınan ve onun derlediği güzel bir türküyü dile getirmeye çalışacağım. Yarim İstanbul'u mesken mi tuttun, gördün güzelleri beni unuttun diyeceğiz.
1: Buyurunuz.

0: Çok teşekkürler. Gönlünüze sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Üstadların yüreklerine, gönüllerine sağlık.
0: Çok sağ teşekkür ediyoruz ayrı ayrı hepsine. Türkülerle gün ortasında sevgili Ali Çakar'la birlikte şimdi Konya yöresine uzanacağız. Bir Konya türküsü var sırada, değil mi?
1: Evet, Ahmet Özdemir'den alınan bir Kemal Koldaş derlemesi. Hı hı. Ermeneğin keklikleri ötüyor aman diyeceğiz.
0: Buyurunuz.

0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Var olunuz. Sağ olun. Türkülerle gün ortası bugün birbirinden güzel türkülerle devam ediyor değerli dinleyenler. Şimdi İzmir Radyosu'nda türkülerle gün ortasında ağırlamaktan her zaman çok büyük keyif aldığımız bir başka kıymetli ses sanatçımız Selcan Kökçen Şahin alıyor sırayı. Merhaba Selcan.
1: Merhaba.
0: Hoş geldin sen de. Çok güzel iki türkü görüyorum senin repertuarında da. Önce Eskişehir'e gideceğiz galiba.
1: Eskişehir'e gidelim. Şöyle birazcık gönülleri dinlendirelim. Sonra da sürpriz olsun diyelim.
0: Peki, buyurunuz.

0: Çok teşekkürler
1: Ben
0: sevgili
1: teşekkür
0: Selcan
1: ederim.
0: Kökçen Şahin. Sıradaki güzel türkümüz artık Ege'ye geliyoruz.
1: Evet.
0: Denizli, Honaz yöresinden olacak değil mi?
1: Evet. Özel gönlümden, özel gönlümün kaynaklık ettiği bir türkü. Kara üzüm salkımı, yumalıcık azime, diğer bilinen adıyla diyelim.
0: Tamam, buyurunuz, dinliyoruz.

0: Yavaş sonuna doğru geldiğimiz şu dakikalarda bir kez daha Asilhan Doğan mikrofon başındaki yerini aldı ve bizleri bu kez Erzurum'a
1: Evet,
0: götürecek.
1: doğrudur. Şad ol deli gönül, müjdeler olsun. Benim yarim gelecekmiş bu gece diyeceğiz.
0: Buyurunuz.

0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Sağ olun, var olun efendim. Türkülerle gün ortasında Erzurum'dan bir kez daha Ege'ye, buraya Muğla Köyceğiz Ortaca bölgesine doğru geliyoruz. Ethem Kaya bir kez daha mikrofon başında. Şu Köyceğiz yolları kaldır Ayşem kolları diyoruz şimdi de.

Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Saatler 12.57'yi gösterdi. Veda vakti geldi. Bugün İzmir Radyosu'nun birbirinden kıymetli ses sanatçıları Ethem Kaya, Selan Doğan, Ali Çakar ve Sercan Kökçen Şahin bizlerleydi. Onlara saz üstadlarımız Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel, Fedai Tek Şahin, Cafer Nazlıbaş, Murat Kas ve Tayfun Şakalakoğlu eşlik etti. Her birine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Programı sizler için Özgür Yardımcı hazırladı. Sesimizi sizlere ton masterimiz Yusuf Günday ulaştırdı. Mikrofon başında ben Leyla Köselerli. Sizlere sevgili Ali Çakar'ın söyleyeceği çok güzel bir türküyle veda ediyoruz. Türkülerle kalın, hoşça kalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.

Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba TRT Türkü dostları. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim Eller programıyla selamlıyoruz sizleri. Bugün türkü yolculuğumuzu Azer Yılmaz Aydın hazırladı. Teknik yönetimde Muharrem Bilen sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik, sizlerleyiz. İlk türkümüzle Ankara yöresine gidiyoruz. Zeynep Cihan söylüyor.

Sevgili dinleyenler, Elazığ yöresine gidiyoruz. Esat Kabaklı söylüyor. Gamzedeler, gam vurur, gamzedeler.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Ellerde Birlikteliğimiz devam ediyor. Muzaffer Sarı Sözen'in Faruk Kaleli'den derlediği Erzurum yöresine ait türküyü Reyhan Ediş söylüyor. Çelik pazarında ufacık taşlar el ele tutmuş gidiyor da taşlar.

Erzincan yöresine gidiyoruz. Mücella Ata söylüyor. Bir güzelin aşığıyım erenler. Onun için taşa tutar elbol. Gündüz hayalimde, gece düşümde, kumdan kuma savuruyor yelbet.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Bizim Eller programında birlikteliğimiz Giresun yöresine ait bu türküyle devam ediyor. İbrahim Can söylüyor. Biz hepimiz üç kardeş.

Özay Gönlüm'ün Manisa yöresinden derlediği, Denizli yöresinden derlediği düzeltiyorum. Bu türküyü Mansur Kaymak söylüyor. Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli.

Saatimiz 13.40'ı gösteriyor. Canlı yayınımız Zehra Ganioğlu'nun sesiyle Iğdır yöresine ait bu türküyle devam ediyor. Aman avcı, vurma beni.

Saatimiz 13.47'yi gösteriyor sevgili dinleyenler. Canlı yayınımız Dünya Tekin'in sesiyle devam ediyor. Gönül gurbet ele varma.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında Palandöken Dağı'nın eteklerinden birbirinden güzel türkülerle diyar diyar, yöre yöre dolaştık, veda vaktine ulaştık. Bugün bizim elleri sizler için yapımcımız Azer Yılmaz Aydın hazırladı. Teknik yönetimde Muharrem Bilen sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda speakeriniz ben Ömer Ergedik, sizlerleydik. Huzurlarınızdan Ardahan Hanak türküsüyle ayrılıyoruz. Tekin Büyükkaya.

0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de kimse ham hayallerin peşine düşmesin uyarısı yaptı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kast edilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin 38. kurultayına ilişkin iddiaları mahkemeye götürenlerin CHP'li olduğunu hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, CHP'de savaşın tarafı değiliz ve olmayacağız ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'nin ardından Bulgaristan'daki temaslarını sürdürecek, yarın yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler, enerji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarındaki işbirlikleri değerlendirilecek. Türkiye-AB ilişkileri de gündemin ana başlıkları arasında yer alıyor. LGS sınavı için heyecan dorukta. 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran'da sınava girecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin dinlenebilmesi için Cuma günü öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınavın iki oturumu arasında öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını da ekledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. Çiftçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Bakan Çiftçi, Başbakan Ünal Üstel ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürklerle de bir araya geldi. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında seyahat süresi kısalacak açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Bakan Uraloğlu, hat üzerinde devam eden çalışmalar tamamlandığında Ankara-İstanbul arasındaki yolculuk 4 saat 7 dakikadan 3 saat 37 dakikaya düşecek dedi. Yılın 4. faiz kararı için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Merkez Bankası yarın para politikası kurulunu toplayacak. Faiz kararı ve politika mesajları belli olacak. Enflasyon gelişmeleri ve parasal duruşa ilişkin satır araları yakından takip edilecek. ÖSYM Yükseköğretim Kurumları sınavı giriş belgelerini adayların erişimine sundu. Adaylar belgelerini kimlik numarası ve şifreleriyle alabilecek. Havelsan, Türkiye'nin ilk milli genel maksat helikopteri Gökbey'in eğitimlerinde kullanılmak üzere geliştirdiği tam uçuş simülatörü Göksim'e yönelik çalışmalarını tamamladı. Göreve hazır hale getirilen Göksim, helikopter pilotlarının intibak, acil durum, görev provası ve bakım gibi eğitimlerinde kullanılacak. Bursa'da 37'si tutuklu 63 sanığın bulunduğu belediyede örgütlü rüşvet soruşturmasının iddianamesi hazırlandı. Görevden uzaklaştırılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in 402 yıla kadar hapsi istendi. ABD ordusu İran'a Amerikan helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla saldırılar düzenledi. ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla düzenlenen saldırılarda hava savunma sistemleri, karasal kontrol merkezleri ve radar tesislerinin olduğu yaklaşık 20 hedefin vurulduğu açıklandı. İran'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde patlamalar meydana geldi. İran devrim muhafızları saldırılara misillemede bulunduklarını açıkladı. ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırması gerginliği artırdı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşılık vermek çok önemliydi, açıklaması yaptı. Tahran saldırılara tepki gösterdi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, savaş meydanındaki yenilgilerine rağmen kararlılığımızı test etmeyi seçtiler dedi. İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Lübnan'ın güneyine düzenlenen son saldırılarda 3 kişi daha hayatını kaybetti. Bölgede insani kriz derinleşiyor. Haberleri dinlediniz.

Türkü Diyarı programına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından canlı olarak gerçekleştirdiğimiz yayınımızı sizin için Deniz Özalp hazırladı. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan ve spikeriniz ben Bahar Uygur, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Program açılışımızı sevilen bir Sivas türküsüyle yaptık. Armağan Coşkun Elçi'nin sesiyle buluştu sizlerle. Yeşil ördek gibi daldım gölleri, sen düşürdün beni dilden dillere dedi sanatçı. Hız kesmeden Zonguldak yöresine uzanıyoruz. İsmet Yeşilgül'ün kaynaklık ettiği türküde Şahin Gültekin'i dinliyoruz. Karadır kaşların ferman yazdırır, aşkın beni diyar diyar gezdirir.

Onur Yeşilova'dan Salih Urhan'ın derlediği Türkiye Kulak veriyoruz şimdi. Hale Gür söylüyor. Çingir çingir öter yaylanın daşı, garip garip öter sılanın kuşu.

Kuş Yöresi'nden bir türküyü paylaşıyoruz değerli türkü dostları. Dürriye Keskin'den alınan türküyü Ali Haydar Gür'ün sesinden dinliyoruz. Güllü hamamın üstüyem, al giyenlerin dostuyam, incitme beni hastayam.

İstanbul sen bir han mısın? Varan yiğitleri yudan sen misin? Gelinleri yarsız goyan sen misin? Kütahya yöresinden kaybettiklerini duyduğu figanı İstanbul'a yakmış bir yüreğin sesi geliyor radyolarınıza. Şule Arık'ın yorumuyla dinleyelim.

Sırada Erzurum'dan bir türkü geliyor. Reyhani'ye ait gurbet ateşine düşenlerin, gözyaşı dinmeyenlerin, yardan başka sığınağı olmayanların türküsünde sanatçımız Adile Kurt Karatepe, kömür gözlüm ateşine düşeli diyecek.

Türkü Diyarı devam ediyor. Türkü Diyarı programında canlı yayın birlikteliğimiz TRT Türkü'de sürüyor sevgili dinleyiciler. Saatlerimiz 14.36'yı gösterirken Trabzon yöresinden hareketli bir horon havası paylaşıyoruz sizlerle. Bülent Aslan seslendiriyor. Oynayın kız oynayın, durmanın ne kârı var, Habuköy'ün içinin acayip bekarı var.

Ankara'ya uzanıyoruz. Baymış Köyü'nden Bayram Çalışkan'ın kaynaklık ettiği türküyü Nilgün Kızılcı icra ediyor. Beyaz Fesle Esmer, sensin benim bir tanem.

Nevşehir yöresinden Ürgüplü Refik Başaran'dan alınan türküde sanatçımız Zeynep Cihan geliyor radyolarınıza. Bahar geldi, yine yollar işledi. Gözüm yaşı durdu durdu başladı.

Sevgili dinleyicilerimiz, Bir Türkü Diyarı programında daha türkülere yoldaş olup hep birlikte eşlik ettik. Yapımcımız Deniz Özalp'ti, teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan, spikeriniz ben Bahar Uygur. Yarın 14 haberlerinden sonra yine yeni Bir Türkü Diyarı'nda buluşmak dileğiyle diyoruz ve son türkümüzde size el sallayacağız. Diyarbakır'dan bir türkü paylaşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Yusuf Tapan'dan alınan ezgide İbrahim Tatlıses bizimle birlikte olacak. Bahçede güller açmış, gidek havuz başına. İnsaf, merhamet eyle, bak gözümün yaşına. Hoşçakalın.

0: Karadeniz'den.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz'den programıyla sizlerle birlikteyiz. Trabzon'dan kucak dolusu selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz sizlere. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. İlk olarak bir Rize türküsüyle başlayacağız. Erkan Ocaklı'dan derlenen türküyü Cemil Libo'nun sesinden dinleyeceğiz. Suda pişmiş mısırı tuzlayıp yiyeceksin, mısırın türküsünü benden dinleyeceksin.

Rize'den ayrılıyoruz ve yolumuz Sivas Şarkışlı'ya düşüyor. İhsan Öztürk'ten derlenen türküyü Sevcan Orhan'dan dinleyeceğiz. Hacer obasını engin mi sandın? Ayağında potini var, zengin mi sandın?

Oy kemençem kemençem, zerdali dali misun? Garip garip ağlarsun, benden sevdali misun? Ordu yöresindeyiz. Muhsin Tercan'dan derlenen türküyü Hasan Sözeri'nin sesinden dinliyoruz.

Saatlerimiz 15.12 sevgili dinleyicilerimiz. Karadeniz'den yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi de Bilecik Söğüt'teyiz. Zeynep Cihan seslendiriyor. Kekliği vurdum taşa, akıl kalmadı başta.

İsmail Türüt'ten dinledik. Ayva mısın, nar mısın? Şimdi de Okan Murat Öztürk bizlerle. Dolanı dolanı gelir, ölüm yavaşça yavaşça. Kalem alıp yaz derdimi, gülüm.

Türkülerle yöre yöre gezmeye devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi de Bicoğlu Osman'dan derlenen türküyü Birol Topaloğlu'ndan dinleyeceğiz. Giresun karşılaması.

Deniz yöresine ait türküyü Özay Gönlüm'ün sesinden dinledik. Güssün, a güssün. Şimdi de Ordu Ünye'ye uzanıyoruz. Fehim Canal'dan derlenen türküyü Olcay Köker seslendiriyor. Köprüyü dolanma, köprü yıkıktır. Gelin olan kızın bağrı yanıktır.

Anca kahrı bunca derdi, Mevlam yalnız bana verdi. Eller muradına erdi, gitti cananım gelmedi. Erzincan yöresindeyiz, Mehmet Erenler bizlerle.

Dinlediğimiz bu türkü Adıyaman yöresine aitti. Ruhi Su'dan dinledik. Kaleden kaleye şahin uçurdum. Ahilen vahilen ömrüm geçirdim. Şimdi de Samsun yöresindeyiz. Yavuz Bingöl'ü dinleyeceğiz. Çarşambayı sel aldı. Bir yar sevdim el aldı. Keşke sevmez olaydım. Elim koynumda kaldı.

Bugün de Karadeniz'den programının sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Son türkümüzü İbrahim Can'dan dinleyeceğiz. Kar Yağı Yağı. Yapımcımız Yiğit Yavuz, teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'de kimse ham hayallerin peşine düşmesin uyarısı yaptı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin 38. kurultayına ilişkin iddiaları mahkemeye götürenlerin CHP'li olduğunu hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, CHP'de savaşın tarafı değiliz ve olmayacağız ifadesini kullandı. Mutlak butlan kararı sonrası tartışmaların devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantıda kurultay süreci ve ihraçların gündeme alınması bekleniyor. LGS sınavı için heyecan dorukta. 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran'da sınava girecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin dinlenebilmesi için cuma günü öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınavın iki oturumu arasında öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını da ekledi. Yükseköğretim kurumları sınavına katılacak adaylar için giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav yerlerini ÖSYM'nin internet sitesinden kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecek. TYT 20 Haziran'da, alan yeterlilik ve yabancı dil sınavları ise 21 Haziran'da yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri Kültür ve Sanat Festivali'nde konuştu. İmam Hatip okullarının ilmi ve irfanı aynı çatı altında buluşturduğunu söyledi. 28 Şubat dönemindeki karanlık süreci ve yaşanan zorlukları hatırlattı. İnşallah şimdi İmam Hatip'i uluslararası bir marka haline getireceğiz dedi. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun işbirliğinde düzenlenen A Milli Futbol Takımı temalı beste yarışmasının kazananı belli oldu. Halk oylaması sonucunda Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin besteleyip seslendirdiği Bizim Çocuklar adlı eser birinci seçildi. Eser için yaklaşık 1300 öğrenci ve velinin katılımıyla profesyonel bir klip çekildi. Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatı, Gökçeada'yı şap hastalığından aşılı arı bölge ilan etti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmaları sonucunda Türkiye'nin hayvan sağlığı alanındaki uluslararası başarısı bir kez daha tescillendi. İzmir Seferihisar'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Polis ve sahil güvenlik ekiplerinin ortak çalışması sonucu 764 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. ABD ordusu İran'a Amerikan helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla saldırılar düzenledi. ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla düzenlenen saldırılarda hava savunma sistemleri, karasal kontrol merkezleri ve radar tesislerinin olduğu yaklaşık 20 hedefin vurulduğu açıklandı. İran'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde patlamalar meydana geldi. İran devrim muhafızları saldırılara misillemede bulunduklarını açıkladı. ABD ordusunun Hürmüz Boğazı'nda bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırması gerginliği artırdı. ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Müzakere için çok geciktiler, artık bedelini ödeyecekler dedi. Trump İran'a yeni saldırı emri vermeye yakın olduğunu da belirtti. Hedef olarak enerji santrallerini ve köprüleri işaret etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise düşman İran'ın teslim olacağı fikrine kapılmasın karşılığını verdi. Son gelişmelerin ardından Tahran, müzakerelere ilişkin durumun gözden geçirileceğini duyurdu. Haberleri dinlediniz.

Merhaba değerli dinleyenler. Haziran geldi, narlar çiçek açtı, bahçeler bereketlendi. TRT Türkü'de Akdeniz'in renkleriyle bu bereketi türkülere taşıyoruz. Saat 17'ye kadar toprağın, emeğin, Akdeniz'in sesiyle kulağınız bizde olsun. Bugünkü programı sizin için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetimde Haydar Uras, mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Eşlik edeceğiz sizi. Türküleri yoldur.

Yolculuğumuza Şule Arık'ın eşliğinde Antalya türküsüyle başlayacağız. Zeki Yantaş ve Hilmi Çivi'den alınan türküde dinleyeceğiz sanatçıyı. Çay başına bostan ektim, yayıldı.

0: TRT Türkü.
1: Akdeniz'in Renkleri Burdur türküsüyle devam ediyor. Hasan Tepeli'den alınan türküyü Nazlı Saraç Orak söylüyor. Serenler serenler, yüksekte serenler.

Mustafa Özcan'ın ardından Gülşen Kutlu'yu dinleyeceğiz. Yücel Paşmakçı'nın derlediği Kütahya türküsünde. Elif dedim be dedim.

0: TRT Türkü.
1: Kıbrıs türküsünde Emine Koç'u dinleyeceğiz hep birlikte. Bir mendil aldım şehirden.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 16.46'yı gösteriyor. Antalya Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri, İbrahim Can'ın eşliğinde Kahramanmaraş türküsüyle devam ediyor. Çamdan sakız akıyor.

Değerli dinleyenler, bize ayrılan sürenin bugünlük sonuna geldik. Antalya'dan şimdilik bu kadar diyoruz. Yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Haydar Uras ve mikrofonda spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan. Yarın aynı saatte yeniden görüşünceye dek güzel bir gün, güzel bir akşam geçirmenizi, türkülerin hep sizinle olmasını diliyoruz. Hoşça kalın.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Merhaba sevgili dinleyenler, bugün 10 Haziran Çarşamba, saatler 17'yi gösteriyor ve an itibariyle de Çukurova'dan programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Değerli dinleyenler, bugün Çukurova'dan programını sizin için Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın ilk türküsünü Beda Akartürk'ün yorumuyla dinliyoruz. Aksaray yöresinden bir türkü. Şerif Hanım ata biner estirir.

TRT Türkü. Sevgili dinleyenler, şimdi de Erol Parlak söylüyor. Gülüşün gülden güzel, sevdim gönülden güzel.

TRT Türkü. Sözü ve müziği Burhan Çaçan'a ait Mendil Türküsü'nü Nuray Hafiftaş'ın yorumuyla dinliyoruz.

Sevgili dinleyenler, şimdi de Musa Eroğlan'ın Yüksel Yıldız'dan derlediği Sivas yöresinden bir türküyü Burhan Çaça'nın arşivimizdeki sesiyle dinliyoruz. Dost bağının meyveleri erişti.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, saatler 17.27'yi gösteriyor ve programımızda Celal Güzel Ses'ten alınan Diyarbakır yöresinden bir türküyle devam ediyor. İzzet Altınmeşe'nin sesini dinliyoruz. Bu iyi vahdet almışam, bu silebilmem.

TRT Türkü. Değerli dinleyenler, şimdi de Burdur yöresinden bir türküyü Hale Gür'ün yorumuyla dinliyoruz. Güllük Dağı'nın başında koyun yayılı.

Değerli dinleyenler, Çukurova'dan programında İsmail Altunsaray'ı dinledik Kırşehir yöresinden bir türküyle. Şimdi ise Turgay Başyayla'yı sözü ve müziği Muharrem Ertaş'a ait bir türküyle dinliyoruz. Halime kız çay aşağı gidiyor, kaşıyla gözü gel gel ediyor.

Değerli dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Emine Eroğlan hazırladı. Teknik yönetimde Hamdi Alıcı sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsünü Erol Parlak'tan dinliyoruz. Ben bu yıl yarimden ayrı düşeli, her günüm bir yıla döndü, gidiyor. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Doğu Akdeniz'de kimse ham hayallerin peşine düşmesin uyarısı yaptı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukuna kastedilirse cevabımız çok net olur, çok da sert olur dedi. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimse Siyonist katliam şebekesinin kuyruğuna takılmasın ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin 38. kurultayına ilişkin iddiaları mahkemeye götürenlerin CHP'li olduğunu hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi pavyon masalarına düşürenler yine kendileridir. CHP'de savaşın tarafı değiliz ve olmayacağız dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in katil başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan küstah sözlerini hezeyan olarak niteledi. Anlıyoruz ki Cumhurbaşkanımızın grup konuşmalarını anbeyan izliyorlar dedi. Çelik, soykırım denilince akla Netanyahu ve şebekesinin geldiğini söyledi. Mutlak butlan kararı sonrası tartışmanın devam ettiği Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP sözcüsü Müslim Sarı, temiz siyaset açısından partiyi arındırmak için 9 arkadaşımız tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi açıklamasını yaptı. 9 isim arasında Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Veli Ağbaba da bulunuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen Bulgaristan'da Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci zirvesine katılacak. Sofya'da zirve öncesi ikili görüşme gerçekleştiren Bakan Fidan, Yunan mevkidaşıyla bir araya geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Emine Erdoğan'ın başlattığı Gönül Elçileri projesiyle koruyucu aile uygulamasının güçlü bir iyilik seferberliğine dönüştüğünü söyledi. Bugün 9.277 koruyucu ailemiz, 11.022 çocuğumuzun hayatına dokunuyor dedi.

NGS sınavı için heyecan dorukta. 1 milyondan fazla öğrenci 13 Haziran'da sınava girecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin dinlenebilmesi için cuma günü öğretmen ve öğrencilerin izinli sayılacağını söyledi. Bakan Tekin, sınavın iki oturumu arasında öğrencilere beslenme paketi dağıtılacağını da ekledi. Yükseköğretim Kurumları sınavına katılacak adaylar için giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav yerlerini ÖSYM'nin internet sitesinden kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilecek. TYT 20 Haziran'da, alan yeterlilik ve yabancı dil sınavları ise 21 Haziran'da yapılacak. ABD ordusu İran'a Amerikan helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla saldırı düzenledi. ABD Başkanı Trump'ın talimatıyla düzenlenen saldırıda hava savunma sistemleri, karasal kontrol merkezleri ve radar tesislerinin olduğu yaklaşık 20 hedefin vurulduğu açıklandı. İran'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde patlama meydana geldi. İran devrim muhafızları saldırılara misillemede bulunduklarını açıkladı. ABD-İran hattında tansiyon yüksek. ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda bir helikopterinin düşürüldüğü iddiasıyla İran'a saldırı düzenlemesi gerginliği artırdı. ABD Başkanı Trump, İran'a yeni saldırı emri vermeye yakın olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian ise düşman İran'ın teslim olacağı fikrine kapılmasın karşılığını verdi.

Spor. 2026 Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı kupada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 48 takım yarışacak. Turnuvanın açılış maçında yarın saat 22'de Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek. A milliler ilk sınavını 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 7'de Avustralya karşısında verecek. İkinci maçını 20 Haziran'da Paraguay'a, üçüncü maçını ise 26 Haziran'da ABD'ye karşı oynayacak. Haberleri dinlediniz.

Türkü Sözlüğü. Değerli dinleyenler, Türkü Sözlüğü'nde bugün sabrın nakış nakış işlendiği, el emeğinin ve göz nurunun sessiz tanığı olan o ahşap çerçeveyi, gergefi konuşuyoruz. Kelime anlamıyla gergef, üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarayan ahşap çerçevedir. Ancak bizim türkülerimizde gergef sadece bir el işi aleti değildir. O, aylarca süren gurbet bekleyişlerinin, uykusuz geçirilen gecelerin ve dile dökülemeyen sevdaların aynasıdır. Anadolu kadını sevdiğine söyleyemediği sözleri iğne oyasına dökerken gergefiyle dertleşir. Her ilmik bir dua, her renk bir umuttur. Tıpkı bir avcının doğayla sınavı gibi nakış işleyen de gergefin başında kendi sabrıyla sınanır. Türkülerde gergef genellikle gergef işledim veya gergefin başında buldum özümü gibi ifadelerle geçer. Bu alet genç kızın çeyiz hazırlığındaki heyecanını temsil ettiği kadar ayrılık acısının sessizce kumaşa aktarılmasını da sembolize eder. Şimdi sizi bu zarif emeğin ezgiye dönüştüğü o eşsiz türkülerden biriyle buluşturuyoruz. Serkan Özdemir seslendiriyor. Üç güzel oturmuş gergefin işler. Gergefin üstüne ayarım dökülür yaşlar. Herkes sevdiğine çevre bağışlar.

0: Programı hazırlayan Esra Eren, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerli. Türkü sözlüğü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

Merhaba sevgili radyo dinleyenleri. Mutlu, keyifli ve huzurlu bir akşam dileyerek Ankara Radyosu'ndan canlı sunduğumuz Türkü Akşamı'na başlıyoruz. Mehmet Taha Arıkan hazırladı programı. Güray Çiçek teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Mustafa Yalın. Yaklaşık 2 saat boyunca saatimiz 20'yi gösterene dek Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı'nda misafir edeceğiz sizi. Programın ilk türküsünü Mine Kuş seslendirecek. Abdülbaki Tekbaş'a ait beste türkülerden birini söylüyor sanatçı. Erzurum'un dadaşı, dürüm eder lavaşı, sen hiç içtin mi dostum yayla daire naşı?

Türkü akşamında yöremiz Kars. Digor Söğütlü köyünden alınmış. Şenel Ön aldı, Gündüz Hatunoğlu'ndan derlemiş türküyü. Ömer Faruk Resuloğlu söyleyecek. Baca baca Berhan'a, bacana gül çalhana.

Mustafa Acar'ın seslendireceği eski şehir türküsüyle devam ediyor program. Cemal Karaelmas'tan alınmış türkü. Abdurrahman Tarikçi düzenlemiş dinleyeceğimiz türküyü. İner gelir şu dağların dumanı, hiç kalmamış güzellerin imanı.

Gülşen Kutlu seslendirdi Dal Boydum isimli türküyü. Mustafa Acar'dan da Eskişehir yöresinden bir türkü dinledik. Ardından Seda Bingöl söyledi türkümüzü değerli radyo dinleyenleri. Esat Kabaklı'nın seslendireceği türküyle devam edeceğiz. Sanatçımız seslendireceği türküyü Bülbül Mehmetoğlu'ndan derlemiş. Aman aman ayrılık olur, yaman ayrılık.

Kahramanmaraş'a gidiyoruz. Aşık Kul Ahmet'ten alınmış türkü. Arif Sağ derlemiş. Süleyman Yıldız seslendirecek. Seher yeli nazlı yare, bildir beni, bildir beni. Düşmüşem elden ayaktan, kaldır beni, kaldır beni.

Cem Çelebi seslendirdi türkümüzü. Nasip olur Amasya'ya varırsan isimli türküyü dinledik sanatçıdan. Bircan Pullukçuoğlu ile devam edeceğiz. Ömrüm isimli türküyü söyleyecek sanatçı. Güz mü geldi rengin soldu, ne tez yaprak döktün ömrüm. Hep ağlarsın boynu bükük, gözyaşın derya mı ömrüm?

Sözleri ise Karacaoğlan tarafından yazılmış türküyü Musa Eroğlu seslendirecek. Bizim pencereler yele karşıdır, muhabbet dediğin karşı karşıdır. Girebilsen bu sinemde neler var, gülüp oynadığım ele karşıdır.

Beste türkülerden biri var yine Türkü Akşamı'nda. Behram Nasibov'a ait türkü. Yıldız Çam söyleyecek. Eşkin yüreğimde yuva salıptır, intizar gözlerin yolda kalıptır.

Erol Parlak seslendirdi türkümüzü. Ayşe Engin Aslanca ile Batı Trakya'ya gidiyoruz. Anonim türkülerden birini söyleyecek sanatçı. Yeni cami avlusunda ezan sesi var. Ezan sesi değil, sevdiğimin yası var.

Arif Şentürk'ün kaynaklık ettiği türkü Soner Özbilen seslendirecek. Türkü bir Rumeli türküsü. Drama köprüsünü gece mi geçtin, ecel şerbetini ölmeden içtin, anadan babadan nasıl vazgeçtin?

Türkü akşamında Çanakkale Biga'ya gidiyoruz. Kamil Nizam Bigalı'dan alınmış türkümüz. Ahmet Yamacı derlemiş, Özgür Eren söyleyecek. Çemberimde gül oya, gülmedim doya doya, dertlere karıyorum günleri saya saya.

İsmail Altunsaray'dan dinledik Kırıkkale türküsünü. Neşet Ertaş'la Kırşehir'e gidiyoruz. Gönül dağ yağmur boran olunca, akar can üzümden sel gizli gizli. Bir tenhada can cananı bulunca, sinemi yaralar dil gizli gizli.

Bestesi ve güftesi Misali'ye ait olan Beste Türkü'yü Nilgün Kızılcı'dan dinleyeceğiz Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı'nda. Günden güne aydan aya, yeni düştüm bir sevdaya, Mecnun Misali Leyla'ya, aşkına yandım yar.

Saatimiz 19.40'ü göstermeye başladı değerli radyo dinleyenleri. Türkü akşamı Ezgi Saykan'ın seslendireceği türküyle düzeltiyoruz değerli radyo dinleyenleri. Bülent Aslan'ın seslendireceği türküyle devam ediyor. Giresun Göreli Çavuşlu Köyü'ne gideceğiz. Ömer Akpınar'dan alınmış türkü. Ağ sarın balını, gel salını salını, adam cebinde taşır senin gibi gelinim.

Anonim bir türkü dinliyoruz Ezgi Saykan'dan. Pınar'ın başında testin var imiş, agı senin benden başka dostun var imiş, beni öldürmeye kastın var imiş.

Da veda vakti geldi değerli radyo dinleyenleri. Dinlediğiniz programı Mehmet Taha Arıkan hazırlamıştı. Güray Çiçek teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Mustafa Yalın vardım. Saat 18.10 civarı başladık yayına, hep yaptığımız gibi. Saat 20'yi gösterirken de biz huzurunuzdan ayrılmış olacağız. Elbette tek temennimiz var, o da yarın yeniden bir arada olabilmek, mikrofon başından size seslenebilmek. O vakte kadar her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Kubat seslendirecek veda türkümüzü. Orta Anadolu yöresinden bir türkü. Ömer Şan derlemiş türkümüzü Ali Çöke'den. Ritmik türkülerden biriyle veda ediyoruz size. Bağa gel, bostana gel, dile gel, destana gel. Anan izin vermezse yalandan hastalan gel. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Sevgili TRT Türkü dinleyicileri, İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Türk Halk Müziği Radyo Sanatçıları konseri yayınına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şef Zafer Gündoğdu yönetimindeki saz sanatçılarımız sizlere dağlarında çiçeklerin açtığı, zaferin müjdecisi, özgürlüğün simgesi İzmir'den Bergama bengisiyle merhaba dedi. Ardından koromuz, yörüklerin yayla göçünü anlatan, içinde sevda öyküsü, ayrılık acısı saklayan, çekemedim Akçakız'ın göçünü türküsünü seslendirdi. Türkülerle dertleşiriz, türkülerle söyleşiriz. Öyleyse muhabbetimiz, dostluğumuz türkülerle devam etsin sevgili dinleyenler. Solistimiz Hüseyin Balcı bir Neşet Ertaş türküsüyle gönlümüzü sevdalara salacak. Ardından Celal Bakar, eşimden ayrıldım, gözyaşım durmaz diyerek ayrılığın acısını dile getirecek.

Şef Sefer Gündoğdu yönetimindeki sanatçılarımız birbirinden güzel türküleri seslendirmeye devam ediyor sevgili dinleyenler. Sırayı Tunceli yöresinden sözleri Aşık Nesimi Çimen'e ait türküyle Elvan Sevim alıyor. Duydum ki dost acı çekermiş bensiz. Kanatlı kuş gibi uçsam da gelsem. Neyleyim cihanı haraptır sensiz. Ah imkan olsa da kaçsam da gelsem. Diyecek sanatçımız. Ardından Dünya Tekin mikrofonda olacak. Güzeller Güzeli Meyri'nin türküsünü seslendirecek. Sözü sanatçılarımıza bırakıyoruz.

Biter mi türkülerin anlattıkları, sözlerinde sakladıkları? Yıldıray Çınar'ın Ali Coşkun'dan derlediği Sivas türküsü alıyor sırayı. Bağdı Sabah ile dosta selam uçuran gönlü yaralının sözlerini koromuzdan dinleyeceğiz. Ardından solistimiz Ali İbicek, Aşık Mahsuni Şerif türküsüyle mikrofonda olacak. Tükenmek bilmiyor kara günlerim. Gel buna bir çare bul Leyla, Leyla. Düştüm hasretine, yanar inlerim. Susadım bir yudum su Leyla, Leyla.

Radyo Sanatçıları konseriyle şimdi Hatay'a uzanıyoruz. Sanatçımız Hüseyin Mustafa Arı'dan "Şu karşıki dağda kar var, duman yok" türküsünü dinleyeceğiz. Hemen ardından Şef Zafer Gündoğdu yönetimindeki koromuz Adnan Şeker'in derlediği Ankara türküsüyle sizlerle olacak. Suya gider allı gelin, has gelin, topukların nokta nokta bas gelin. Bu güzellik sade sana has gelin.

Anadolu'nun dört bir köşesinden türküler söylenir de yaylaların düzlüğünden, Sis Dağı'nın tepelerinden, kemençe eşliğinde türküler dile gelmez mi? Şimdi sanatçımız Arzu Akmeşe bizi Rize'ye götürüyor ve Haldos'un Portakali türküsünü seslendiriyor. Ardından Göreleden o yanı da çavuşludur çavuşlu, İkimiz de sevdalı da Mevlam bizi kavuştur diyen aşıkların sesini koromuz duyuracak. Dinleyelim hep birlikte.

Coşkun akan sulardan, geçit vermeyen dağlardan, yüreklerdeki acıdan, yüzlerdeki neşeden, tarihten, memleketten, senden, benden, bizden haber veren türkülerimizle geldik konserimizin sonuna. Şef Sefer Gündoğdu yönetiminde radyomuzun değerli saz sanatçıları bağlamalarda Okyay Kösegil, Özkan Alıcı, Cumali Kalkan, Erkan Akalın, Ayhan Aydın ve Burak Aykaç, Kaval'da Osman Aktaş, Meyde Zafer Taş'tan, Kemençe'de Umut Ayvaz, Kabak Kemane'de Burhan Elmas, Bas'ta Emrah Günaydın, ritim sazlarda Nezif Güvenir ve Özcan Gök, ses sanatçılarımız Elvan Sevim, Arzu Akmeşe, Dünya Tekin, Zülal Bakırcı, Celal Bakar, Hüseyin Mustafa Arı, Ali İbicek, Hüseyin Balcı, yapımcılarımız Hafize Batmaz ve Meltem Ayta, seslerimizi sizlere duyuran tonmeisterlerimiz Alper Akdağ ve Barış Baykal, teknik yönetimde İhsan Bulut, Servet Sever, Adnan Bektaş ve mikrofonda ben Tülay Tüzün. Konserimiz Zafer Taş'tan ve Özcan Gök'ün davul zurnayla icra edeceği Hoş Bilezi'ye bağlı olarak Zülal Bakırcı'nın seslendireceği Celal Güzel Ses'ten alınan bir Diyarbakır türküsüyle devam edecek. Diyarbakır dört köşe, içinde billur şişe, Mevlam sabırlar versin yarinden ayrılmışa. Ardından Şef Zafer Gündoğdu yönetimindeki koromuz yine bir Diyarbakır türküsüyle sizlere veda edecek. Ayvanda yatan oğlan, gömleği keten oğlan, nişanlın eller almış, habersiz yatan oğlan.

0: TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sezen Stüdyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkiye Evi programından tüm dinleyenlerimize sevgiler, selamlar, merhabalar efendim, hoş geldiniz programımıza. Efendim bu akşam bu güzel programı sizlere TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Esra Erekinci,
1: ben Şeyh Musesen Kuş,
0: birlikte sunacağız. Birbirinden güzel türküler seslendireceğiz efendim. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle olacağız. Elbette ki yalnız değiliz. Bugün çok kıymetli saz sanatçılarımız da bizlere eşlik edecekler, öyle değil mi sevgili Şeyhimiz abi?
1: Aynen.
0: Kimler var efendim?
1: Çok kıymetli ustalarımız var. Hep beraber bu yayını yapmaya çalışıyoruz. Bağlamada TRT Ankara Radyomuzun usta saz sanatçıların başında gelen üstadımız Cemil Kayacı. Ritim sazda yine TRT Ankara Radyomuzun duayenlerinden, ustalarından Ertuğrul Güney. Klasik gitarda Halil Melihşen. Bas gitarda Özgür Eroğlu kardeşim var.
0: Bizlere eşlik edecekler.
1: Aynen.
0: Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Cihan Yurdakul.

0: Stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş. Bizleri sizlere ulaştıracaklar efendim, öyle diyelim değil mi?
1: Aynen.
0: Evet.
1: Aynen.
0: Güzel bir Elazığ türküsüyle programımızı açtık. Mendilim işle yolla, işle gümüşle yolla dedik.
1: Aynen Esra'cığım.
0: Birlikte okuduk.
1: Güzel bir türküydü.
0: Daha da coşkulu oldu.
1: Aynen.
0: Şimdi ben de güzel bir Mahsuni Şerif türküsüyle programı açayım istiyorum kendimce. Kamil olan kalmaz naçar, gam yeme gönül, gam yeme.
1: Esra Erekinci sizlerle.

0: Eşlik etti bu arada.
1: Ne büyük şeref değil mi?
0: Aynen, bizim için
1: Evet.
0: çok büyük onurdur, büyük bir şereftir.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: İyi ki varsın canım abim, iyi ki beraberiz.
1: Evet, ben sıramı savdım
0: Esram,
1: Şemiz
0: çok
1: abi.
0: güzel bir türküydü. Sen de zaten her zamanki gibi çok güzel okudun.
1: Teşekkür
0: Yüreğine
1: ediyorum.
0: sağlık.
1: Ozanlarımız, aşıklarımız yazmışlar. Bizlere de icra etmek düştü.
0: Aynen öyle. İyi ki de yazmışlar.
1: Evet, umarım aynı duyguları aktarabilmişizdir bizler de dinleyicilerimize.
0: Valla bence şu an radyoları başında bu duyguyu fazlasıyla aldıklarına inanıyorum. Çünkü Esra Erekinci muhteşem okudu
1: Çok teşekkür
0: bence.
1: ederim. O senin güzel
0: Sağ
1: gönlün.
0: olasın, var
1: Ben
0: olasın.
1: bakıyorum da sırada gerçekten çok da sevilen bir türkü var.
0: Zaman zaman beste türkülere de yer
1: Evet,
0: veriyoruz.
1: evet.
0: Her ne kadar TRT repertuarından faydalansak da ama arada beste türkülerimize de yer veriyoruz. Çünkü halkımız gerçekten çok seviyor bu tür türküleri. Bugün de Tabip Sen Elleme Benim Yaramı bu türkümüze de yer verdik. Bir okumaya çalışalım bakalım.
1: Biz de zevkle
0: Sağ
1: dinliyoruz.
0: olasın.

0: TRT Türkü.
1: Yaşamın içinde ne varsa türkülerde de onlar var.
2: Aynen.
1: Değil mi Şems abi? Acımız, aynen, hüznümüz, sevincimiz, düğünümüz, bayramımız, yasımız, hepsi bu güzel türkülere girmiş. Bize çünkü bu güzel duyguları yaşatmış.
2: Çünkü türküler bizi anlatıyor.
1: Kesinlikle öyle. Aynen. Sen de çok güzel seslendirdin.
2: Sağ olasın. TRT sanatçısı olabilir miyim acaba? Böyle bir ses var
1: mı? dinleyicilerimizin takdirine bırakalım değil mi?
2: Ertuğrul abiye soralım bakalım. Olur mu abi?
3: Çoktan olmuş.
2: Cemilciğim.
1: Evet, çoktan olmuş diyor Ertuğrul.
2: Sınavlara gireriz artık.
1: Evet, bir şansınızı deneyebilirsiniz.
2: Aynen.
1: Çok güzeldi, ağzına gönlüne sağlık.
2: Sağ olasın,
1: sağlık.
2: Var olasın.
1: Ben de iki güzel türküyü birbirine bağlamak istiyorum.
2: Nerelere gideceğim bakalım.
1: Efendim, bir tanesi son yılların çok kıymetli ozanı Musa Eroğlu Hoca'nın güzel bir türküsü. Yüce Dağ başında kar boran boran. Bakalım arkasından hangi güzel bir türkü eşlik edecek.
2: Tamam. Haydi. Esra Erekinci sizlerle.

0: Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Esram yine muhteşemdi.
1: Çok teşekkür ediyorum. Saz sanatçılarımızın da ellerine, gönüllerine sağlık. Onlardan aldığımız güzel enerjiyle
0: Aynen,
1: biz de
0: aynen.
1: onu mikrofona,
0: Aynen.
1: radyolara yansıtıyoruz.
0: Zaten
1: değil
0: en
1: mi?
0: Büyük enerjiyi onlardan alıyoruz.
1: Kesinlikle
0: Onlar olmazsa
1: öyle.
0: bizim sadece okumamız yetmeyecek.
1: Gerçekten
0: Hiçbir
1: öyle.
0: zaman.
1: Emeklerine sağlık.
0: Sağ olasın, var olasın.
1: Evet efendim. Şimdi Şehmuz Esenkuş'un bir klasiğini dinleyeceğiz. Öyle mi?
0: Yani
1: Güzel bir uzunlama dinleyeceğiz. Ve...
0: Şanlıurfa'mıza gideceğiz.
1: Evet.
0: Esracığım biliyorsun bizim birçok yöremizin yetiştirdiği büyük ustalar var.
1: Elbette.
0: Halk müziğine çok büyük hizmetleri var. Merhum Kazancı Bedih de ustalarımızın başında gelir.
1: Evet, mekanı cennet olsun.
0: Sağ olasın bütün ustalarımızın. Her demey zalim feleksin sineme dokunma benim. Onun güzel bir huzun havası var. Biz de icra etmeye çalışacağız.
1: Biz
0: Bakalım.
1: de seni canlı canlı dinleyeceğimiz için çok
0: Sonra
1: mutluyuz.
0: hani uzun havayı okuyup böyle boş dönmeyelim mi? Şöyle bir de Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar diyelim değil mi? Gelirken
1: Tabii. Biz de
0: ikisini
1: eşlik ederiz.
0: birbirine bağlayalım.
1: Olur, keyifle dinliyoruz.
0: Eyvallah.

0: TRT Türkü.
1: Şeyhimiz Esenkuş abim, bizde ciğer bırakmadın.
2: Estağfurullah.
1: Gerçekten.
2: Estağfurullah.
1: Ağzına gönlüne sağlık. Eyvallah, Allah olasın. Vergisi olan sesin üstüne bir de çalışma eklenince eyvallah, sonuç bu oluyor eyvallah. Galiba.
2: Vallahi elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz işte.
1: Gerçekten.
2: Nasıl oldu? İyi miydi?
3: Girebileceksin artık. Nerede meydan sonra?
2: İyi abi o zaman.
1: Gerçekten çok güzeldi. Radyoları başında bizleri dinleyen dinleyicilerimiz de bence çok çok beğenmişlerdir.
2: Sağ
1: bu güzel icrayı.
2: Sağ olsunlar Esra.
1: Ağzına gönlüne sağlık.
2: Nereye şimdi, gideceksin şimdi?
1: Şimdi ben bunun üzerine nerelere gideyim bilmiyorum.
2: Gidersin. Vallahi öyle bir gidersin.
1: Evet, Karadeniz'e gitmedik bugün. Şöyle bir Karadeniz'e gidelim.
2: İyi.
1: Ordu'nun dereleri diyelim. Arkasına da güzel bir türkü bağlayalım. Haydi bakalım.
2: Muhteşem ses Esra Erekinci sizlerle beraber.

0: Ağzına, yüreğine sağlık Esra.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Karadeniz'i de çok güzel okuyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ederim. Karadeniz'in o güzel...
0: Ne kadar büyük bir aşktır ya.
1: Evet, coşkusuyla vallahi bizler de biraz coştuk, hareketlendik. Zamanımız da su gibi ilerliyor. Ben istiyorum ki Şeyhmus Esenkuş'un sesinden iki güzel türkü daha dinleyelim.
0: Ya Esra'm daha 15 dakika yetmedi mi ya? Çabuk geçti zaman.
1: Biz tabii burada...
0: Her hafta bana aynı şeyi evet yapıyorsun ha.
1: Evet.
0: Ben yarım saat geçti zannediyorum abi, programın sonuna geldik diyor.
1: Öyle güzel bir meşk ortamı var ki burada. Gerçekten biz de anlayamıyoruz zaman nasıl geçiyor.
0: Türkiye bir büyük bir aile.
1: Öyle.
0: İşte
1: çok
0: onun
1: şükür
0: sıcaklığıyla zaman evet su gibi akıp gidiyor.
1: Akıp geçiyor.
0: Şanlıurfa'ya gittim. Bir de Diyarbakır'a uğrasak değil mi? Yani şöyle memleketime de bir uğrasak.
1: Tabii.
0: Memleketimin güzel iki tane türküsünü okusak.
1: Biz de
0: benim de aynı zamanda çok sevdiğim iki türkü. Bülbülün kanadı sarı, arkasından Kırklar Dağı'nın düzü diyelim.
1: Haydi dinleyelim.

0: Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye Evi programının daha sonuna geldik efendim.
1: Vallahi Esra yine bitirdi programı.
0: Evet. Efendim, bu güzel akşamda orkestrada bağlamalarda Cemil Kayacı bizlere eşlik etti. Ellerine kollarına sağlık. Efendim, klasik gitarda Halil Melih Şen vardı. Bas gitarda Özgün Eroğlu ve ritim sazda ustamız Ertuğrul Güney bizimleydi. Hepsinin ellerine gönüllerine sağlık efendim. Yapım ve yayın ekibinde yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, Ton Master Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş'ta efendim sizinleydik. Başka bir Türkiye ve akşamında daha görüşmek dileğiyle ben Esra Er Ekinci.
1: Ben Şeyh Musa Senkuş.
0: Türkülerle kalın. Hoşça kalın.
1: Dostça kalın.

0: Değerli TRT Türkü dinleyenleri, Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunmakta olduğumuz Türkülerle Yarenliğin yeni bir bölümünde daha huzurlarınızda olabilmenin onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve programı hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim. Her zaman olduğu gibi hepinizi saygı ve sevgiyle selamlayarak başlamak istiyoruz programımıza. Evet, geçtiğimiz hafta çok değerli bir icracı, benim de çok sevdiğim bir dostum, önemli bir müzisyen Mustafa Eke konuğumuzdu ve kırmadı kendisi, bu hafta da yine aramızda. Evet sevgili Mustafa, hoş geldin. Nasılsın? Bir hafta nasıl geçti?
1: Tekrar hoş bulduk hocam. Gayet keyifli. Bir müzikal çalışmalarla devam ediyordu. Tekrar burada olmak, tekrar meşk edecek olmak benim için
0: Evet.
1: büyük mutluluk.
0: Evet,
1: Teşekkür
0: tekrar hoş
1: ederim.
0: geldin. Biz de çok mutluyuz seni bir kez daha konuk etmekten dolayı. Evet, sevgili Mustafa, şimdi sen de aynı şekilde yani hem enstrümanist olarak, çalgı icracısı olarak hem de vokal icrada da gerçekten belli bir çizginin üstündeki usta icracılardan birisin.
1: Estağfurullah.
0: Bünyende
1: Sağ ol.
0: taşıyorsun. Ne mutlu ki. Kaval da tabii ki. Yani bundan bir 30-40 yıl önce o ustalarımızın, hocalarımızın emek vermesi sayesinde akademik yaşamda da yahut da resmi icra kurumlarında da belki hak ettiği yeri bulmaya başladı. Onun öncesinde kavalla ilgili söylenilen işte bir çoban çalgısı. Tamam,
1: Evet.
0: belki çıkış noktası olarak doğru olabilir ama böyle bir ötekileştirme yahut da değersizleştirme tarzı bir yaklaşım vardı. Şimdi dilersen senin şu an bulunduğun topluluk itibariyle çok geniş bir coğrafi ve kültürel yelpazede ki müzikleri tanımış olman dolayısıyla şöyle bir kaval çalgısını merkeze alan bize neler söylemek istersin?
1: Türk dünyası müzik topluluğunda 2006 yılından itibaren görev yapıyorum. Türklerin yaşadığı bütün ülkelerin etnik müziklerini inceleyip icra ediyoruz. Az önce de bahsettiğiniz gibi birçok ülkenin halk müziğini icra etmek için enstrümanla benzer tavırlar üzerinde çalışmalar yaptık. Onun dışında Ankara'ya geldiğim ilk yıl TRT'nin Bergüzar ve Dembudem isimli
0: Evet.
1: program yapımları oldu. Onlar benim için aslında eğer bir alanda uzmanlaşmak istiyorsanız o bölgeye gidip oranın mahalli sanatçısıyla zaman geçirip birlikte meşk etmeniz gerekiyor.
0: Ve doğru mahalli sanatçıyla tabii ki.
1: Evet.
0: Oradaki en ustayı bulmak da o anlamda
1: O zaman da biz
0: önemli.
1: Bergüzar programında onu en iyi seçebilecek iki usta sanatçıyla yani Mehmet Üçer ve Muzaffer Ertürk'le birlikte o programın içinde yer aldım ben de. Halk müziğinin çok önemli icracılarını getirdiler. Biz Anadolu'nun her yerinden birçoğu şu an maalesef yaşamını sürdüremedi, vefat ettiler. Onlarla birlikte icra etme fırsatı bulduk. Bu da benim o bölgeler hakkında fikrimin gelişmesine ya da oraya göre icra etmeme sebep oldu. Bunların hepsini topladığımız zaman müzik karakteri hakkında ya da tavırdaki çeşitlilik konusunda birikimim olduğuna kanaat getiriyorum bu sebeple. Yani bu programlar sayesinde, onlarla meşk etme sayesinde bu tür tecrübeler edindim. Bunları da enstrümanıma yansıtmaya çalıştım yıllarca. Son yıllarda, son 10 yıldır belki biraz daha aşkın, daha çok okuyarak eserler icra etmeye çalıştım ama enstrümanistlik yönüyle de böyle çalışmalarım oldu.
0: Evet, istersen şeyi de paylaşalım. Dinleyicilerimiz haberdar olanlar muhakkak vardır. Senin bir de topluluk içerisinde kadro değişikliğin söz konusu oldu değil mi?
1: Evet, yani şu an solist olarak görev
0: Evet,
1: yapıyorum
0: evet.
1: toplulukta. Ses sanatçısı olarak görev yapıyorum. Ama tabii enstrümanı bırakmak mümkün değil. O
0: Evet.
1: benim hem yol arkadaşım hem birçok insanı bana tanıştıran, kazandıran enstrümanım. O benim için
0: Evet,
1: çok
0: tabii. Yani
1: kıymetli.
0: o çalgılarımız hepimiz için
1: Tabii.
0: öyle. Yani bizi biz yapan, ya ben de hep aynı şeyi söylerim. Acaba bağlama çalmasaydım veya amatör olarak çalsaydım, yaşam biçimi haline dönüşmemiş şekilde nasıl bir insan olurdum? Muhtemelen hepimiz için çok farklı, bambaşka değil belki ama daha farklı profilde insanlar olabilirdik.
1: Evet.
0: Çünkü müziğin ve sanatın o insan ruhunu, insanı daha

0: Daha böyle hassas, daha dokunaklı yapan bir yönü var. Daha iş dünyasını zenginleştiren bir yönü var. Bizde de
1: Evet.
0: orada yoldaşlık yapan değil mi o serüvenimize çalgılarımız. Yani çalgılara atfedilmiş, daha çok bizde bağlama ile ilgilidir böyle. Bağlamanın kutsiyeti özellikle Alevi Bektaşi toplumunda veya işte Dede Korkut vesilesiyle eski Türk toplumundaki onun kutsiyeti, işte bütün o parçalarının kutsal olduğu kabul edilen veya totem olarak kabul edilen hayvanlardan yahut da ağaçlardan oluşturulduğu gibi. Ama ben bir tek şeyi anımsatmak istedim burada. Eflatun Cem Güney'in bir Dertli Kaval diye böyle bir hikayeleştirdiği, muhtemelen geleneksel olarak birinden dinlediği ama kendisinin bir radyo tiyatrosunda da yapılmış böyle bir hastanın son anda kaval sesiyle şifa bulduğu böyle bir güzel bir öykü var. Dinleyicilerimize de tavsiye ederim şeyde internet ortamında bulabilirler diye. Ben de onu anımsadım. Yani gerçekten büyülü böyle çok farklı bir sesi var.
1: Evet, şöyle hikayeler biliyorum. Hatta dakikalardır bahsediyoruz. Kulaklarını çok çınlattık Zeynel Demir'in, Zeynel Hoca'nın. Babası Veli Demir Kaval icra eder. Çok birkaç kez yanına uğradım ben de. Eskiler bir hikayeyi anlatırcasına icra ederlerdi. Veli Demir'de de bunu görüyorduk. Şöyle bir anılarını anlatmışlardı. Veli amca Almanya'ya çalışmaya gidiyor. Eskiden kasetlere böyle mektup gibi, sesli mektup gibi notlar kaydedip yollarlarmış işte. Öncelikle çocuklarını
0: Tabii
1: soruyor.
0: tabii.
1: Evladım nasılsın? Gözlerinden öperim diye.
0: Tabii.
1: Kasetin diğer tarafını çevirip bütün derdini, özlemini kavalıyla çalarak yollardı bize diyor. Böyle şimdi
0: O dili onlar da tabii
1: evet
0: dinleyenler de biliyor neyi
1: biliyorlar.
0: anlattığını. Evet
1: Evet,
0: evet
1: evet.
0: hasretliği biliyorlar değil mi?
1: Tabii
0: Ne
1: böyle
0: güzel
1: böyle
0: güzel bir
1: kıymetli.
0: anekdot.
1: İşte müzik bir ifade şekli
0: Evet.
1: diyorduk. En güzel örneklerinden biri
0: Evet.
1: sanırım.
0: Peki Mustafa'cığım ben sana şu noktada bir yine kaval özelinde bir şey sormak istiyorum. Şimdi sen Türk dünyasındaki o çok farklı coğrafyalardaki müzikleri icra ettin, tanıdın, analiz ettin. Anadolu sahasındaki kaval icrasıyla bir karşılaştırma yapacak olursak nasıl bir farklılık veya benzerlik dikkatini çeken noktalar neler?
1: Aslında birçok benzerlik var. Üfleme şekli olarak tabii ki benzerlik gösteriyor. Fakat örneğin Başkortistan'da kuray adında bir enstrüman var. Dişe takarak çalınıyor. Bizim Anadolu'da da dişe takarak icra etme tekniği var. Aynı zamanda boğazdan, gırtlaktan bir dem tutma alışkanlığı var. Orta Asya'da bu görünüyor. Anadolu'da da var. Eski icraların içerisinde bunu görebiliyoruz.
0: Evet.
1: Sonra Osmanlı döneminde kavalın Bulgaristan'a gittiği iddia edilir. Orada da kaval adıyla devam eder bu enstrüman. Kaval derler onlar da. Onlarda da boğazla icra tekniğini görebiliyorsunuz. Aslında coğrafya değişse bile kökleri aynı kaldığı için aynı özellikleri, aynı benzer icra tekniklerini görebiliyoruz birçoğunda.
0: Evet. O zaman hangi yöreye gidelim? Hangi ustadan? Nasıl? Hangi türküyü söyleyelim? Ne
1: Şimdi
0: diyorsun Mustafa?
1: Ürgüplü Refik Başaran'dan alınma bir
0: Evet.
1: eser var. Onunla devam edelim istersen hocam. Tokat yaylasından
0: Ay
1: yaylayamadım.
0: yaylayamadım. Aa, ne kadar güzel olur.
1: Keyifli bir türkü.
0: Dinliyoruz evet.

0: Ağzına, gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim. Senin de ellerine
0: Yani
1: sağlık hocam.
0: teşekkürler. Yani böyle halk müziğinin hem böyle çok karakteristik örnekleri, böyle çok farklı yörelerden çok keyifli oluyor ve bu icraları her zaman dinleyemiyoruz. Hatta bu müzikleri, bu icraları paylaşabileceğimiz ortamları da çok yakalayamıyoruz. Çünkü maalesef ki bir biliyorsun bir tek düzelik böyle belli yörelerde, belli tarzlarda, türlerde sıkışıp kalan profiller şu an çok gündemde.
1: Evet. Hazır yeri gelmişken ben ayrıca teşekkür etmek isterim. Çünkü böyle eserlere önem veren, kıymet veren, bir programla ölümsüzleştiren, dinleyiciyle buluşturan bir yapımda bulunduğun için de teşekkür ederim hocam.
0: Ne demek? Çok teşekkür ediyorum güzel sözlerin için. Şimdi o zaman sevgili Mustafa, dediğim gibi hani bu türküleri, bu eserleri her zaman icra edemiyor.

0: Hazır seni bulmuşken, seninle o gönül yakınlığımızı, o köprümüzü de kullanarak diyeyim artık. Ben de bir gazel okumak istiyorum. Şimdi bununla ilgili de böyle hani birazcık vokal icra bağlamında düşünüldüğünde hani belli teknik veya ses kapasitesi isteyen eserler icra etmeye çalıştığımda ben baştan bu açıklamayı hep yaparak giriyorum. Çünkü hani belki de iddialı bir ses olmak, solist sesi olmak, sesine sahip olmak gerekiyor ama ben şeyi çok seviyorum Mustafa. Yani böyle ne derler? O boyaya boyanmak derler ya. O duyguyu kendi bünyemde hissetmek istiyorum. Onun için
1: Evet.
0: bazen belki yani şunu demeden de demiyorum. Yani ben haddimi aşıyor muyum böyle vokal icrada hani bir şeyler okuyorum ama kendimi de nefsime yenemiyorum yani orada. Dilersen şimdi çok sevdiğim Harput yöresinden Enver Demirbağ'dan dinleyerek geçtiğim çok güzel bir Hicaz gazel var. Şimdilik serde neşveyi humarı müzmerde var. Bende hicri kakülünden başka derdi serde var. Senin de kavalın eşliğinde ben bu gazeli okumaya çalışayım.
1: Buyurun, buyurun hocam.

0: Ağzına gönlüne sağlık hocam. Gayet güzel bir icra oldu.
1: Sağ ol, senin de nefesine sağlık. Evet, değerli TRT Türkü dinleyenleri, Mustafa Eke ile birlikte hazırladığımız ikinci programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kendisinden iki haftalık program boyunca çok güzel eserler dinledik. Onun o güzel birikiminden ve müzikle ilgili önemli görüşlerinden de istifade etme olanağı bulduk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Birçok programa katılıyorum ama bu program nasıl bu kadar hızlı geçiyor ben de fark etmiyorum. Burada olmaktan dolayı tekrar mutluydum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Değerli TRT Türkü dinleyenleri, Türkülerle Yarenliğin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü konuğumuz Mustafa Eke'ydi. Program yapımcımız Mustafa Celal Safalı ve program hazırlayıp sunan ben Gökhan Ekim. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyoruz. Her zaman olduğu gibi de Türküler Yareniniz, Türküler Yarınız olsun diyoruz.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyicileri. Bir Mahallinden, Mahlasından programıyla da yeniden birlikteyiz. Programı hazırlayan ben Enver Çatal. Bugünkü konuğumuz Trabzon elinden, yöre sanatçılarından Cemile Kara. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
1: Merhabalar efendim, hoş bulduk.
0: Efendim, Cemile Hanım'a sazlarıyla bugün bağlamada Serhat Doğan, kavalda Gökhan Yavaş, gitarda Faruk Okşaş, ritim sazda Mustafa Kalaycı ve kemençede de tabii çok özel ustalardan Şerif Pir üstadımız eşlik edecekler. Evet, Cemile Hanım, ilk türkümüzü alalım önce sizden, sonra söyleşimize devam edeceğiz. Hangi türkü efendim?
1: Efendim, ilk türkümüz sözü ve müziği bana ait olan Aşarım Sisli Dağlar adlı eserle başlayalım.
0: Buyurun efendim, siz dinliyoruz.

0: Efendim çok teşekkürler. Nefesinize sağlık. Çok orijinal, çok yöreselsiniz.
1: Sağ olun efendim.
0: Sizi biraz tanıyalım Cemile Hanım. Nasıl başladı sazlı sözlü yolculuk?
1: Efendim ben Trabzon'un Tonya ilçesinde Sayraç köyünde dünyaya geldim. İlk ve orta öğrenimimi köyümde tamamladım. Daha sonra Trabzon'da Afan Kitapçıoğlu Lisesi'nde liseyi bitirdikten sonra Bursa'ya geldim. Bursa'da belediye konservatuarı ile birlikte müziğe profesyonel bir şekilde başladım. Tabii buradaki hocalarım sürekli hani sen yöreyi iyi okuyorsun. Hep yörende devam et. Diğer türküleri de tabii okumaya çalışıyoruz. Diğer yöreleri de her yöremiz birbirinden kıymetli. Ama daha çok kendi yöreme yönlendirdiler sağ olsunlar. Hem konservatuvarda icra etmeye çalışıyorum, temsil etmeye çalışıyorum kendi yöremi. Aynı zamanda kendi özel çalışmalarım da var. Sözü müziği bana ait olan. Yani üretmeye çalışıyorum yöremi tanıtmak adına.
0: Ne kadar güzel efendim. Dilerim daha güzel şeyler yapacaksınız. Evet,
1: İnşallah.
0: türkü dinleyelim sizden yine. Ondan sonra söyleşimize devam edeceğiz. Hangi türkü var
1: Peki efendim.
0: sırada efendim?
1: Yine yöremize ait bir yol havasıyla
0: Oo,
1: devam edelim.
0: çok güzel.
1: Arkasından başımdaki çemberim yine yöresel bir ezgi.
0: Efendim son zamanlarda yol havaları çok duyduğumuz şeyler değil artık. Çok fazla icrası kalmadı. Tabii ki yol havasını okuyan birisi bizim için çok özel birisi. Buyurun efendim, dinleyeceğiz sizden.

0: Efendim çok sağ olun. Var olun. İnsan böyle Karadeniz'i komple bir turlayıp geliyor. Yaylalarıyla, sahilleriyle.
1: Efendim
0: Sağ
1: bunu
0: olun.
1: yaşatabiliyorsak, hissettirebiliyorsak ne mutlu.
0: Tabii ki efendim. Mutlaka o ayrıcalığı, o özelliği dinleyicilerimize keyifle hissedeceklerdir. Evet, ailede sizi mutlaka bir teşvik eden olmuştur. Biraz onlardan da bahsedin dilerim.
1: Ailemde zaten müziği, türküleri çok seven bir aileden geliyorum.
0: Evet.
1: Ailemin içerisinde de sesi çok güzel olanlar var. Hep böyle müziğe çok ilgisi olanlar var. Köydeyken dayılarım köy okulunda öğretmendi. İkisini de kaybettik ne yazık ki
0: Allah
1: yakın
0: rahmet eylesin.
1: zamanda. Ali Şükrü Kara ve Ahmet Kara. Ruhları şad olsun. Bizi
0: Amin.
1: hep böyle türkülere, müziğe yönlendirmişlerdi. Küçük köy okulunda bile çok güzel etkinlikler düzenlerdi. Korolar çalıştırırlardı bizleri, türküler öğretirlerdi. Dayılarım çok yönlendirmiştir diyebilirim yani.
0: Ne kadar güzel. Efendim o yöreselliği herhalde onlardan mutlaka kaptınız ki. Yöresellik olmazsa olmazı türkülerimizin biliyorsunuz.
1: Kesinlikle
0: O
1: öyle.
0: yöreselliğiniz çok ön planda. Yani onu hissediyoruz.
1: Çok
0: Türkü
1: sağ olun.
0: dinleyelim sizden efendim. Ne dinleyeceğiz?
1: Yine Karadeniz'den
0: Tabii ki
1: devam
0: efendim.
1: edelim.
0: Evet.
1: Söz müziği bana ait olan bir horon havası söylemek istiyorum şu anda sizinle paylaşmak istiyorum. Gönül defterim.
0: Evet.

0: Efendim çok sağ olun, çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür
0: Çok
1: ederim.
0: güzel bir eser olmuş. Evet, artık türkülerden kopma ihtimaliniz yok herhalde. Tabii ki
1: İmkansız.
0: Bursa'da öyle bir imkan var ki gerçekten büyük bir akademi oluşmuş burada belediyenin konservatuvarında. Ve her ekibe gerçekten hayranlıkla baktım, hayranlıkla izledim.
1: Çok
0: Çok güzel
1: teşekkür
0: korolar
1: ederiz.
0: var. Emek verenlerin önünde saygıyla eğiliyorum efendim kültürümüze. Böylesine bir alan açtıkları için.
1: Evet.
0: Özellikle bize de böyle stüdyosunu açıp burada kayıt imkanı sağladığı için konservatuvarın yetkililerine buradan teşekkür etmek istiyorum. Efendim hangi türküyü dinleyeceğiz? Hangi türkü var sırada?
1: Şimdi sırada yine küçük bir yol havasıyla açış yapalım. Bağlama kumandan benim kolumu.
0: Evet.
1: Ben bilirim karakolun yolunu. Ve arkasına hemen oy benim sevdiceğim olur mu böyle keder? O sürmene yaylası 15 doktora bedel.
0: Evet efendim, siz dinliyoruz. Buyurun.

0: Efendim çok sağ olun. Nefesinize sağlık, elinize sağlık çalan ustaları. Evet Cemile Hanım, biz bolca türkü dinleyelim sizden. Şimdi hangi türküyü okuyacağız efendim?
1: Efendim bir Maçka türküsü var sırada. Ben buralı değilim Hamsiköy'dür duram. Arkasına yine sözü müziği Süleyman Düzgünoğlu'na ait kendi çalışmamızı okuyalım.
0: Buyurun efendim, siz dinliyoruz.

0: Efendim çok sağ olun, çok teşekkürler.
1: Ben
0: Nefesinize
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederim.
0: Eşlik eden arkadaşların eline koluna sağlık. Efendim son diyeceklerinizi alalım şimdi.
1: Efendim, ben öncelikle sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim sesimizi buradan tüm Türkiye'ye duyurduğunuz için, bu kadar yol geldiğiniz için çok sağ olun, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum kendim ve ekibimiz adına.
0: Efendim ben de çok teşekkür ederim. Renk kattınız programımıza.
1: Çok sağ olun.
0: Bundan sonraki türkü yolculuğumuzda sizlere kolaylıklar diliyorum. Çok sağ olun, var olun. Evet
1: Siz sağ
0: sevgili
1: olun.
0: dinleyiciler, böylelikle bir programın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Karadeniz'den yöre sanatçılarından Cemile Kara hanımefendi idi. Efendim haftaya aynı gün aynı saatte başka bir mahallede başka bir mahlasla tekrar buluşabilmek dileğiyle sağlıcakla kalınız efendim.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. TRT Çukurova Radyosu'ndan yurdumuzun dört bir yanına ve türkü dostlarına kucak dolusu sevgiler. Programı bugün Edip Tekin hazırladı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Gece ezgilerine hoş geldiniz. Programımıza Nida Tüfekçi'nin İzzet Savaş'tan derlediği Sivas türküsüyle başlıyoruz. Reyhan Ediş sizlerle. Gel ha gönül havalanma, engin ol gönül, engin ol.

Muzaffer Sarı Sözer'in Mehmet Efe'den derlediği Kütahya türküsünü Canetili'den dinliyoruz. Delhadır başındayım, Simav'ın kaşındayım.

Tüfekçi'nin Muharrem Akkuş'tan derlediği Erzurum türküsünü Ferman Boran Selik'ten dinliyoruz. Kırmızı gül demet demet, sevda değil bir alamet.

Muhtar Sarı Sözel'in Vasfiye Baransel'den derlediği Konya türküsünü Ali Çakar söylüyor. Bir sabahtan yolum düştü geline, gelin atmış siilerini beline.

Muzaffer Sarı Sözel'in Reşat Aker'den derlediği Sakarya türküsünü Adile Kurt Karatepe söylüyor. Evlerine varamadım gazelden, sokağına çıkamadım güzelden.

Mehmet Özbek'in Ahmet Uzungöl'den derlediği Şanlıurfa türküsünü Oktay Bora Ertuğrul'dan dinliyoruz. Ben bir Yakup idim kendi halımda. Mevlam'ın kelamı vardır dilim.

Neda Tüfekçi'nin Mahmut Ardal'dan derlediği Sivas türküsüyle Gülcan Kaya sizlerle. Yine dertli dertli inliyorsun. Sarı turnam sinen yaralandı mı?

0: TRT Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sezen Stüdyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Türkiye Evi programından tüm dinleyenlerimize sevgiler, selamlar, merhabalar efendim, hoş geldiniz programımıza. Efendim bu akşam bu güzel programı sizlere TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Esra Erekinci,
1: ben Şeyh Musesen Kuş,
0: birlikte sunacağız. Birbirinden güzel türküler seslendireceğiz efendim. Yaklaşık bir saat boyunca sizlerle olacağız. Elbette ki yalnız değiliz. Bugün çok kıymetli saz sanatçılarımız da bizlere eşlik edecekler, öyle değil mi sevgili Şeyhimiz abi?
1: Aynen.
0: Kimler var efendim?
1: Çok kıymetli üstadlarımız var. Hep beraber bu yayını yapmaya çalışıyoruz. Bağlamada TRT Ankara Radyomuzun usta saz sanatçılarının başında gelen üstadımız Cemil Kayacı. Ritim sazda yine TRT Ankara Radyomuzun duayenlerinden, ustalarından Ertuğrul Güney. Klasik gitarda Halil Melihşen. Bas gitarda Özgür Eroğlu kardeşim var.
0: Yapım ve yayın ekibinde ise yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton masterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş bizleri sizlere ulaştıracaklar efendim, öyle diyelim değil mi?
1: Aynen.
0: Evet.
1: Aynen.

0: Güzel bir Elazığ türküsüyle programımızı açtık. Mendilim işle yolla, işle gümüşle yolla dedik.
1: Aynen Esra'cığım.
0: Birlikte okuduk.
1: Güzel bir türküydü.
0: Daha da coşkulu oldu.
1: Aynen.
0: Şimdi ben de güzel bir Mahsuni Şerif türküsüyle programı açayım istiyorum kendimce. Kamil olan kalmaz naçar, gam yeme gönül, gam yeme.
1: Esra Erekinci sizlerle.

0: Ağzına yüreğine sağlık Esram. Hatta ağzınıza yüreğinize sağlık diyorum.
1: Çok
0: Ertuğrul
1: teşekkür
0: Güney
1: ederim.
0: abim de sana eşlik etti bu arada.
1: Ne büyük şeref değil mi?
0: Aynen, bizim için
1: Evet.
0: çok büyük onurdur, büyük bir şereftir.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: İyi ki varsın canım abim, iyi ki
2: Sağ ol, teşekkür
0: beraberiz.
2: ederim.
1: Evet, ben sıramı savdım
0: Esram,
1: Şems
0: çok
1: abi.
0: güzel bir türküydü. Sen de zaten her zamanki gibi çok güzel okudun.
1: Teşekkür
0: Yüreğine
1: ediyorum.
0: sağlık.
1: Ozanlarımız, aşıklarımız yazmışlar. Bizlere de icra etmek düştü.
0: Aynen öyle. İyi ki de yazmışlar.
1: Evet, umarım aynı duyguları aktarabilmişizdir bizler de dinleyicilerimize.
0: Valla bence şu an radyoları başında bu duyguyu fazlasıyla aldıklarına inanıyorum. Çünkü Esra Erekinci muhteşem okudu
1: Çok teşekkür
0: bence.
1: ederim. O senin güzel
0: Sağ
1: gönlün.
0: olasın, var
1: Ben
0: olasın.
1: bakıyorum da sırada gerçekten çok da sevilen bir türkü var.
0: Zaman zaman beste türkülere de yer
1: Evet,
0: veriyoruz.
1: evet.
0: Her ne kadar TRT repertuarından faydalansak da ama arada beste türkülerimize de yer veriyoruz. Çünkü halkımız gerçekten çok seviyor bazı bu tür türküleri. Bugün de Tabip Sen Elleme Benim Yaramı bu türkümüze de yer verdik. Bir okumaya çalışalım bakalım.
1: Biz de zevkle dinliyoruz.
0: Sağ olasın.

0: TRT Türkü.
1: Yaşamın içinde ne varsa türkülerde de onlar var.
2: Aynen
1: değil mi Şemsi abi? Acımız, hüznümüz, sevincimiz,

0: düğünümüz, bayramımız, yasımız hepsi bu güzel türkülere girmiş. Bize bu güzel duyguları yaşatmış.
1: Çünkü türküler bizi anlatıyor.
0: Kesinlikle öyle.
1: Aynen.
0: Sen de çok güzel
1: Sağ
0: seslendirdin.
1: olasın. TRT sanatçısı olabilir miyim acaba? Böyle bir ses var mı?
0: Dinleyicilerimizin takdirine bırakalım, değil mi?
1: Ertuğrul abiye soralım bakalım. Olur mu abi? Cemilciğim.
0: Evet, çoktan olmuş diyor
1: Sınavlara gireriz artık.
0: Ertuğrul abi. Evet, bir şansınızı deneyebilirsiniz.
1: Aynen.
0: Çok güzeldi. Ağzına gönlüne
1: Sağ olasın,
0: sağlık.
1: var olasın.
0: Ben de iki güzel türküyü birbirine bağlamak istiyorum.
1: Nerelere gideceğim bakalım.
0: Efendim, bir tanesi son yılların çok kıymetli ozanı Musa Eroğlu Hoca'nın güzel bir türküsü. Yücedağ başında kar boran boran.
1: Çok
0: Bakalım
1: güzel
0: arkasından
1: türkü.
0: hangi güzel bir türkü eşlik edecek.
1: Tamam. Haydi. Esra Erekinci sizlerle.

0: Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Esram yine muhteşemdi.
1: Çok teşekkür ediyorum. Saz sanatçılarımızın da ellerine, gönüllerine sağlık. Onlardan aldığımız güzel enerjiyle
0: biz de
1: onu mikrofona, radyolara yansıtıyoruz.
0: Zaten en büyük enerjiyi onlardan alıyoruz.
1: Kesinlikle
0: onlar olmazsa
1: öyle.
0: Bizim sadece okumamız yetmeyecek.
1: Gerçekten hiçbir öyle. Zaman. Emeklerine sağlık.
0: Sağ olasın, var olasın.
1: Evet efendim, şimdi Şehmuz Esenkuş'un bir klasiğini dinleyeceğiz. Öyle mi?
0: Yani.
1: Güzel bir uzunlama dinleyeceğiz.
0: Şanlıurfa'mıza gideceğiz.
1: Evet.
0: Esra'cığım biliyorsun bizim birçok yöremizin yetiştirdiği büyük ustalar var.
1: Elbette.
0: Halk müziğine çok büyük hizmetleri var. Merhum Kazancı Bedih de ustalarımızın başında gelir.
1: Evet, mekanı cennet olsun.
0: Sağ olasın bütün ustalarımızın. Her demeyi zalim feleksin sineme dokunma benim. Onun güzel bir huzun havası var. Biz de icra etmeye çalışacağız. Bakalım.
1: Biz de seni canlı canlı dinleyeceğimiz için çok mutluyuz.
0: Sonra hani uzun havayı okuyup böyle boş dönmeyelim mi? Şöyle bir de Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar diyelim değil mi gelirken?
1: Tabii tabii.
0: Biz de eşlik ederiz. İkisini birbirine bağlayalım.
1: Olur. Keyifle dinliyoruz.
0: Eyvallah.

0: Ağzına, yüreğine sağlık Esra.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Karadeniz'i de çok güzel okuyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ederim.
0: Karadeniz'in o güzel... Bu kadar büyük bir aşktır ya.
1: Evet, coşkusuyla vallahi bizler de biraz coştuk, hareketlendik. Zamanımız da su gibi ilerliyor. Ben istiyorum ki Şeyhmus Esenkuş'un sesinden iki güzel türkü daha dinleyelim.
0: Ya Esra'm, daha 15 dakika yetmedi mi ya? Çabuk geçti zaman.
1: Biz tabii burada...
0: Her hafta bana aynı şeyi yapıyorsun ha.
1: Evet,
0: ben yarım saat geçti zannediyorum abi, programın sonuna geldik diyor.
1: Öyle güzel bir meşk ortamı var ki burada. Gerçekten biz de anlayamıyoruz zaman nasıl geçiyor.
0: Türkiye bir büyük bir aile.
1: Öyle,
0: İşte
1: çok
0: onun
1: şükür.
0: Sıcaklığıyla zaman su gibi akıp gidiyor.
1: Akıp geçiyor.
0: Şanlıurfa'ya gittim. Bir de Diyarbakır'a uğrasak değil mi? Yani şöyle memleketime de bir uğrasak.
1: Tabii.
0: Memleketimin güzel iki tane türküsünü okusak.
1: De
0: benim de aynı zamanda çok sevdiğim iki türkü, Bülbül'ün Kanadı Sarı, arkasından Kırklar Dağı'nın Düzü diyelim.
1: Haydi dinleyelim.

0: Efendim, hanemizden hanenize ve gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bir Türkiye Evi programının daha sonuna geldik efendim.
1: Vallahi Esra yine bitirdi programı.
0: Evet. Efendim, bu güzel akşamda orkestrada bağlamalarda Cemil Kayacı bizlere eşlik etti. Ellerine kollarına sağlık. Efendim, klasik gitarda Halil Melih Şen vardı, bas gitarda Özgün Eroğlu ve ritim sazda ustamız Ertuğrul Güney bizimleydi. Hepsinin ellerine gönüllerine sağlık efendim. Yapım ve yayın ekibinde yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, Ton Master Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş'ta efendim sizinleydik. Başka bir Türkiye ve akşamında daha görüşmek dileğiyle ben Esra Er İkinci.
1: Ben Şeyh Musa Senkuş.
0: Türkülerle kalın, hoşça kalın.
1: Dostça kalın.

0: Benim Türküm.
1: Antalya Manavgat'tan Mehmet Kaya. Sıradaki türküyü, ekmeğini bizim gibi taştan çıkaranlara armağan ediyoruz.